0: Photo City sunar.
1: Saat 4. Fotoğraf bir sanattır ve sanat nezaket ister ve profesyonellik tabii ki.
2: Photo City, hayatın her anında yanınızda.

0: Yenilenen Perosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Perosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Perosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider. Mis gibi kokusu kalır. Perosum bilirsin.
1: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22 490.
0: Perosum bilirsin.

0: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
1: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet hem şehirlerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693-725-44-04 adres Yuhanninon Kanarı 24, Gümülcine, Çukur Kahve Karşısı, Eski Esat Orhan.
2: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali merkezde, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. Çift 0 35 98 97 77 60

0539-769-86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Liv Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.

0: de birinci elden araba veya traktör aküsü almak ister misiniz? O zaman Doğru Fabrikalar bölgesinde bulunan Rekor Akü Üretme Fabrikası'na. Kapalı tip araba, kamyon, traktör, otobüs, tekne, Clark ve fotovoltaik tesisleri için aküler. Ayrıca Alman Varta marka akülerinde yetkili bölge dağıtıcısı. Kendi bölgesini destekleyen, kendi insanına iş imkanı sağlayan bir fabrika. Tarla işlerinin başlangıcında akünüz sizi yolda bırakmasın. Ömrü bir kat daha artsın. Unutmayın, fabrika telefon 25 310 98 704. Bu fırsatı siz de gerektiği gibi değerlendirin, bizden söylemesi. Rekor Akü Fabrikası, Trilorio Kafkasköy girişindeki yoldan 300 metre ileride sanayi bölgesinde.
1: Haziran'ın 15'ine kadar 180 kWh batarya fabrikadan alındığında KDV ile birlikte sadece 130 Euro'dan satışta.

Hayatım yeşerir, ne yağmur diner. Yola düştüm, gezer gezer ağlar.

0: odanızın rengi mi soldu? Protex. Evinizin duvarı nem çekip küf mü yaptı? Protex. Yoksa balkon direkleriniz mi karardı? Protex.
1: Bunların hiçbirini dert edinmeyin. Gelin Sirkeli Köyü'ndeki boyacı Erdoğan'a evleriniz şenlensin Protex kalitesiyle.
0: İç ve dış cephe boyalarının yanı sıra yağlı boya ve vernik çeşitleri olmak üzere 14 bin farklı renk bilgisayar ortamında sizlerin seçiminize sunuluyor.
1: Ayrıca mağazamızda hazır iç ve dış sıvalar, temizlik malzemeleri, her çeşit elektrikli iş aletleri, her boyda termosifonlar, mutfağınız için lavabolar ve sürmeli sürmesiz her çeşit havalıkları bulabilirsiniz.
0: Haftanın her günü bütün gün sizlere hizmet sunulmaktadır. Adres Sirkeli Köyü, telefon 25 310 61 303, GSM 697.

0: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası, Gümülcine Otogarı, Kıtel.
1: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
0: İstanbul'dan kalkış saatleri
1: 12, 16.30 ve 22.
0: Telefon numaralarımız 25 310 36 515. Cep 69 42 81 93 87. Adres Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5 Yıldız.
2: Molla Cars Otogaleri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
3: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
2: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
3: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin. Molla Cars Otogaleri'de yok yok.
2: Güvenilir isim Molla Cars Otogaleri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
3: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Otogaleri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
2: Bizde yok yok.
3: Molla Cars Otogaleri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiya yolu üzeri 1. kilometrede.
2: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
4: Κούσο γλου με Metamet. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Εργασίες επί χρήσης κονιαμάτων, είδη χρωμάτων, Duro Stick, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Υλικά βρύσης, τύπη σκαλών, γυψοσανίδες, υλικά και εργαλεία γυψοσανίδας. Φελιζόλ μονωτικά, καθαριστικά φάρμακα. Επίστρωση. Σοβά, γυψοσανίδα, ελαιοχρωματισμοί. Διεύθυνση. Υψηλάντου 15, Κομωτινή. Τηλέφωνο 253-10-30-288 και 69-34-669-447. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Κούσο γλου με Metamet.
5: Türkiye'den tüm ürünler tek mesaj ile kapınızda. Kadın erkek ve çocuk giyim, ev aksesuarları, avize, koltuk sehpa takımları, kahveler, bitkisel ürünler, otomobil yedek parça ve aksesuarlarıyla daha sayamadığımız birçok ürün. Siz ürün fotoğrafını gönderin, biz kapınıza kadar getirelim. İletişim için Instagram adresi istedigimkargomkapimda ve cep telefonumuz 69 09 79 96 50. İstediğim kargom kapımda.
6: Rodom Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
7: www.melisokomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
6: Rodop Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
7: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253 108 2070 697 795 8753 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi. Kaliteyi arayanların mekanı.

0: Yenilenen Ferrosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Ferrosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Ferrosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider, mis gibi kokusu kalır. Ferrosum bilirsin.
1: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22490.

0: Ergün'ün işlettiği Taverna Platanos'ta 25 yıllık deneyimin ustalığıyla hazırlanan enfes et yemekleri, taptaze balık çeşitleri ve birbirinden lezzetli salatalar sofranızı şenlendiriyor. Üstelik her çarşamba ve cuma akşamları canlı müzik keyfiyle eğlence dorukta. Dostlarınızla, ailenizle unutulmaz anlar yaşamak için doğru adres burası. Rezervasyon ve bilgi için hemen arayın 253 109 31 44 694 083 02 06. Lezzet, müzik ve samimiyet bir arada. Taverna Platanos, Bulatköy'de sizleri bekliyor. Hiç mi beni sevmedin?
1: Direksiyon başına geçme vakti geldi. Gümülcine de ehliyet almanın en güvenilir yolu N-Drive sürücü kursu. Sürücü eğitmeni Neslihan Köse rehberliğinde sıfırdan araç ve motosiklet dersleriyle yollara güvenle çıkın. Sadece otomobil değil, N-Drive sürücü kursu otomobil, motosiklet ve tüm profesyonel sınıflarda yanınızda. Adres: Nikolaus Zoidi 58. İletişim: 253 11 06 999 veya 698 82 97 905. N-Drive sizi geleceğe sürer.
2: Aşk yeniden Akdeniz.
3: Hafta sonu geziye gidiyoruz ama iki arabaya sığmıyoruz. Ne yapacağız?
0: Dert etme. Çözüm çok kolay. Gümülcine'de N-Drive Rent a Car var. 9 kişilik araçları bile mevcut. Üstelik istersen şoförlü de kiralayabiliyorsun.
1: Siz planınızı yapın, gerisini bize bırakın. Her türlü araç kiralama, 7 ve 9 kişilik araçlar, uygun fiyatlar ve profesyonel hizmet için adres: N-Drive, Nikolaus Zoidi 58, Komotin. Bilgi için 253 11 06 999 veya 698 82 97 905. N-Drive sizi geleceğe sürer. Araç kiralama, rent a car. Gecelerin
4: şehvetinden. HS Cars. Biz iddialıyız. Araba satışı ve kiralamada sizin istediğiniz arabayı sizin için getiriyoruz. Oto Galeri'de Avrupa ile Yunanistan'ı birleştirdik.
5: 0 kilometre yeni bir araba alırım.
4: HS Cars. Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika'dan istediğiniz arabayı size teslim ediyoruz. Veya sizin aldığınız arabanın nakliyesini yaparak evinize teslim ediyoruz.
5: Yeri toz dumana katarım, yolları
4: ayrıca Kavala ve Selanik havaalanlarına kiralık araç teslim edilir ve araçlar teslim alınır. Her bütçeye uygun araç mevcuttur.
5: Yeri toz dumana katarım, yollar tıklım olur.
4: Artık HS Travel olarak Selanik, Sofya, İgumenica, Dedeağaç havalimanlarına 24 kişi kapasiteli minibüsle taşımacılığımız mevcuttur. Ayrıca geziler için de kiralık minibüslerimizle hizmetinizdeyiz. Bize ulaşabilmeniz için Almanya telefonu çift 049 176 81 46 05 09, Yunanistan telefonumuz 694 42 32 007 veya Gümülcine Yassıköy'deki galerimizden bizimle irtibata geçebilirsiniz.
5: Çekilin yoldan, bir bela geliyor.
4: İnternet sitemiz www.h-cars.com adresinden de hizmetinizdeyiz. HS Cars, Yassıköy, Komotini.
6: Kuşoğlu, Mehmet Ahmet, yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Harç kaplama işleri, boya çeşitleri, Durostik, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Her türlü çeşme malzemeleri, merdiven çeşitleri, alçıpan, alçıpan malzemeleri ve aletleri, yalıtım strafor, felizol çeşitleri, ilgili temizlik ilaçları. Mantolama, sıva, alçıpan, boya işleri. Adres İpsilandı 15, Komotini. Telefon 25310 302-88, cep telefonu 69346 69447. Yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Kuşoğlu Mehmet Ahmet.
7: Bulgaristan,

0: farkında olmadığım günler Gürkan Nesinoğlu ile uyanıyorum.
1: Ben bir ev hanımıyım. Sabah temizliğimdeki motive kaynağım Gürkan Nesinoğlu.
2: Ben bu evin reisiyim. Onlar ne derse ben onu yapıyorum.
3: Kim bu Gürkan diyen başka gezegen vatandaşlarının müptelası olacağı program,
4: çekim gücünün uçak frekanslarıyla çakışma yaşadığı radyosunda
5: uzun saatler yayında kalıp üstün performans ödülü alan sunucusuyla başlıyor.
6: Dikkatiniz işinizde, kemeriniz belinizde, cüzdanınız cebinizde kalsın. Sadece kulağınızı bize verin. O da program bitene kadar bizimle, sonra sizinle kalsın.

Ayırmasın Mevlam bizi sizlerden, sizi bizlerden, sizi sevdiklerinizden, bizi sevdiklerimizden. Ömrümüz boyunca haftanın sonuna yine geldik sevgili dostlarım. Bugün haftanın son programı. Bugün çalışanlar için, pazar günü tatil olacaklar için kutsal cumartesi. Cumartesi kutsal oluyor çünkü bizim de bir günümüz var, dinlenecek. Ondan ötürü öyle oluyor sanki. Hadi bakalım, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar. Günaydınlar evlerinize, günaydınlar, günaydınlar iş yerlerinize, günaydınlar arabalarınıza. Günaydınlar sesimizin açtığı dört bir tarafa. Kalimero, kalimero, kalimero, kalimera. Güzel program olsun, güzel gün olsun. Dün iyi yağmur yağdı. Bu sene yaz gelmedi, gelemedi. Gelmedi, gelemedi. Dışarısı 17 derece şu anda. Serin yani. Bugün de yağmur yağma olasılığı var. Hatta dün olasılığı çok daha fazla gösteriyordu. Bugün daha az olasılıkta yağmur yağacak. %35 olasılıkta. Hava bulutlu. Bayağı bulutlu, epey bulutlu. Her yer yamyaş. Dün akşam boyunca yağmur yağdı. Yağdı, yağdı, yağdı, yağdı. Yani saat 3 gibi başladı. Gecenin geç saatlerine kadar, en azından ben uyuyana kadar yağdı. Ondan sonra yağdı mı bilemiyorum. Uyudum çünkü saat 1'e doğru. Havalar nasıl olursa olsun, önemli olan bizim havamız iyi olsun. Önemli olan bizim havamız güzel olsun, denk olsun. Üşüm üşüm, başım ağrıyor, omuzlarım tutuk. Akşam yemeğe oturduk, orada üşüdüm. Dedim ya, hava dengesiz. Anacın sattımın havasını, dengesiz bir hava. Allah billahi.

Özgür günaydın. Nasılsın? Hasan abi günaydın. Yağmurlu bir Gümüşle sabahından demiş. 5.47'de yağmurda yağmur yağıyormuş Gümüşle'de. Şu anda hala yağıyor mu yağmur? Bizde hava bulutlu. Mehmet Hüseyin abim günaydın. Yağmur var mı Gümüşle'de? Ahmet Ali günaydınlar. Yağmur var mı? Fatih Kahfa Pastanesi'nin olduğu yerde. Tüm ekibe günaydınlar. Kahfa Pastanesi'ne günaydınlar. Akşam saat 12.30 falan gibi eve geldim. Galiba tam hatırlamıyorum. Ya da biraz daha erken. Çok güzel bir şey yapmışlar. Daha sonra ayrıca teşekkür edeceğim. Mehmet uyandığında, Mehmet geldiğinde Gülsüm'le Mehmet yaptı bunu dedi. Özkan abi akşam ben geldim. Gece geç saatlerde canım istedi. Efendim 1/4'ünü yedim. Profiterol ama çok değişik böyle aromalı. Çok hafif. Şekeri çok hafif. Çok beğendiğim bir profiterol gibi bir şey. Tam bir profiterol değil galiba. Onun ne olduğunu sor bakayım Ahmet. İnsanlara neymiş onun ne yapmışlar, onun adına ne koymuşlar onun adını. Onun adının Gürkan tatlısı koysalar ya, benim adımla bir tatlı yapsanız da Kahfa Pastanesi'de. Cien tatlı da, Cien profiterol olsun onun adı. Adem akraba ağabey. Hadi gene davay, hadi gene napraş. Ama hep aynı şeyleri yazıyorsun, sabahleyin değişik bir şeyler yaz diyor ama... Adam hiç duymuyor beni vallahi billahi. Otomatikten bağladın galiba Adem abi. Zülfiye Yılmaz. Günaydın, günaydın, günaydın. Belçika'ya günaydınlar, Belçika'ya günaydınlar, Belçika'ya günaydınlar. Kuşlar gibi ikimiz bir yuva kuralım. Gönlümüzce güzel bir hafta sonu olsun. Günaydınlar olsun Hatice ablama, günaydınlar olsun. Hasan geldi mi ilaçlama? Hasan ilaçlama gelse de yağmur yağdı aldı götürdü ilaçları vallahi billahi. Hep yağmur, hep yağmur, hep yağmur. Günaydın Ormanlar Kralı. Nasılsın bakayım? Madem üşüdün söyleseydin ya seni ortalarına alsınlar. Özcan'la Vedat demiş. Emre Sistemerci. Ne diyesin be? Sen ne diyesin Martlin be? Ay çok üşümüşüm, çok üşümüşüm, çok üşümüşüm. Soğuk sular içtim. Yollayayım sana son fotoğraftan soğuk sular içtim. Efendim günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın demiş Hasan dostu ve Çanakkale'ye günaydınlar. Günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar. Günaydın amca demiş Gökhan Karali. Nerelerin kaşındı akşam? Senden bahsettik. Nerelerin kaşındı? Söyle bakayım.

Ay, sesim esim hepsi içine kaçmış. Sesim esim her şeyim kaçmış işte. Sema Tozcan Şerifoğlu. Günaydın. Leblebici Hüseyin Agakalli Mero. Faik Doğancı. Hüseyin Dircan. Engin Ahmet abi. Ahmet Demirci, Mehmet Hüseyin Agam, Selçuk Bekir Dobro Utro, Halil Belginesin, günaydın. Melih Kocan'ın babam, günaydın. Leyla Aynur, günaydın. Yüksel Mümin, günaydınlar. Taner Aslan, günaydın. Mehmet Kaya, NBA Mehmet Yağmurlu Bulgaristan'a günaydınlar. Ali Santan Yolu, Sevim Boğası, Cüneyt Sadık, good morning. Cüneyt'e kız arayacağız, bulabileceğiz mi? Turgut Kurt, Turgut Kurt günaydın, Turgut Kurt günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Neren kaşındı, neren kaşındı? Gözün mü kaşındı? Biz de gözünden bahsettik zaten. Dedik ne güzel gözü var dedik. Gökhan Karahalli'nin dedik.

Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Yılmaz Kasım, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar. Kalimero, kalimero, kalimero, kalimero. Kuşlar gibi ikimizi bir, iki yuva kuralım. Ayırmaz. Geldi geldi kız hanım. Yağmur yıkadı ama hava atsın tekrar çağıracağım demiş Hacı abla. Yıkadı vallahi billahi. Abi bıktık yağmurdan, bu ne yağmur bile be. Bu ne yağmur bile, bu ne yağmur bile be ya. Abi nasıl hava bu sene, bu hava bu sene bak. Bak üşümüşüm, burnum her yerim tıkanmış. Omuzlarım, omuzlarım, enselim her yerim tutulmuş. Tutulmadık yerim yok. Tutulmadık yerim yok, her yerim tutulmuş. Max hayran, Max yoğurt, Max salata çeşitleri. Maksimum kalite, minimum fiyat sevgili dostlarım. Max'a sosyal medyamıza ve programımıza yaptığı özel katkılardan dolayı çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. Ve hangi şarkıyla başlasam diye bakıyorum. Onunla mı başlasam, bununla mı başlasam, şununla mı başlasam, bununla mı başlasam, onunla mı başlasam, bununla mı başlasam, şununla mı başlasam, bununla mı başlasam, bununla mı başlayayım. Haydi bakalım, başlayalım bakalım.

unuttu. Kafa Pastanesi'nin özel profili rol demiş Ahmet Ali. Çok beğendim vallahi billahi. Çok beğendim de bu sabah 79 kilo uyandım. Daha diyetisyenim uyanmadan ben size kilomu söyleyeyim. 77'ydim, 2 kilo almışım. Ya akşam gece yarısı saat 12.30'da profiterolün 4'te 1'ini yersen öyle olur. Ya bir de yedim köfteleri çatlayana kadar, patlayana kadar yedim kapak kızartmalarını. Allah seni Gürkan. Güzel bir cumartesine günaydın ablam demiş Aynur ablam. Günaydın Aynur abla, günaydın abla, günaydın, günaydın, günaydın Aynur abla, günaydın abla, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın.

Ama dingil yan taraftaki şişeleri görmüyor musun sen? Dingil Emre. Bardak başka. Şişeler başka. Allah'ım ya Rabbim. Konuşacak etik Gürkan nesine oldu. Pronya biraz mı içecek? He?

Bak Hopsa Mehmet de program yapacağız karşılıklı canlı yayın. Canlı yayına çıkaracağım onu. Akşam Hopsa Mehmet de konuştuk. Beni etiketlemiş yani şeye Instagram'a, Facebook'a falan filan Yunanca Kırkeri'ye çalmış. Sonra dedim teşekkür ederim dedim. Hep aklımızdasın Yunanistan deyince oradaki en büyük kişisin. Saygılar, sevgiler demiş Hopsa Mehmet. Ben de ona dedim ki sevgiler, saygılar dostum, sen devam etseydin radyoculuğa benden ne olurdun dedim Hopsa Mehmet'e. O da bana demiş evlendikten sonra 16 yıl önce bıraktım dostum. Sen en güzelini yaptın, devam ettin. Bulgaristan'da, Türkiye'de kaç tane dinleyicinle konuştum. Yunanistan'a gittiğimde hep senden bahsediyorlar bizimkiler. Yunanistan'da bir radyocu var. Gürkan senin şarkıları ve senden bahsediyor diyorlar. Demiş bana Hopsa Mehmet. Hopsa Mehmet. Çok teşekkür ederim.

Aman sen niye bu kadar erken uyandın be? Ay tövbe bismillah, tövbe bismillah. İnsan ama ne çabuk kilo alıyor canım. Herif öyle olur mu ya? Vallahi yani dün öyle yemendi biraz. 3 tabak taze fasulye yedim bandıra bandıra. Yanında bolcana peynir yedim öyle yemendi. Akşam yemendi de canım çok köfte istedi. Gittiğimiz tavernanın porsiyonları da çok büyük. 10 tane mini köfte koymuşlar. Yani yemeğim mi kalsın mı soğusun mu? Yanında daha kabak kızartması yedim. Ondan sonra konca gidip profiterol vermişler. Tadına bakayım dedim. Saat 12.30'da gece. Tadına bakayım derken 4'te 1'ini yemişim. Bu sabah kalktım 79.2 kiloyum pijamalarından. Pijamalarımı çıkardım. 78.9 kiloyum. Yani daha neyimi çıkarayım? Çişimi, işimi, her şeyimi yaptım. Yani yaklaşık 1.5 kilo almışım. 1.5 kilo minimum. Yani ne çabuk kilo alıyor bu insanlar, nasıl kilo alıyor bu insan be ya. Hiç anlayamıyorum vallahi billahi. Her gün aynı nefesle yaşarım. O yardan başka yardım ya sen, bir de üşüdüm hastayım, belki de ondan vücudum ödem yaptı. Zaten hep öyle. Benim gibi homi gırtlak olanlar ne diyor? Benim vücudumda ödem var diyorlar. Ödem yaptı vücudum benim. Kasayı bir de birazcık içtim. Bir ay unuttum. Şimdi efendim inşallah yarından itibaren Kefalonya'da sıkı diyete gireceğim. Ya, yarın sabah bu saatlerde uçağın kalkmasına 10 dakika kalmış olacak inşallah. Yarın uçuyorum. Pazartesi günü size Kefalonya'dan sesleneceğim. Alo. Good morning from Kefalonya diyeceğim. Düşmanlar çatır çatır çatırsın düşmanlar. Necatiler tarikatın çatır çatır çatırsın. Donunu çıkarıp da tartılsaydın demiş Leblebci Hüseyin Agam. Canım donum kaç gram? Ben top kilitli don giymiyor mu? Devirden dile benim donum. Allah Allah. Allah Allah Allah Allah. Sabah sabah. Günaydın Gürkan abi demiş. İlyas Meryem günaydın. Günaydın ya, ye gitsin zenginler, çalışacak fakirler yiyecek demiş Enes Şerif. Ama senin akşam telefonun niye hiç çalmadın? Çalmadı da sana bildirim gelmedi mi? Sen bana niye dönmedin? Ha? Akşam yağmur havada bana dönmeni isterdim, dönmedin. Seninle başladı dönmeni. Zenginler çalışacak fakirler yiyecek.

Da seninle bitsin, bırak öyle gitsin, bırak da böyle gitsin. San Siro, San Siro sevgili dostlarım. Beyaz saçlara 10 dakikada son. Saç ve sakallardaki beyazları doğal içeriklerle kapamada uzman Soft Plus. Köpürtüyorsunuz, saçınıza koyuyorsunuz, 10 dakika bekliyorsunuz, saçınız harika oluyor. Saçınız, sakalınız beyaz olan nereniz varsa sürün gitsin. Hiçbir yerinize zarar vermiyor. %100 doğal kapama, doğal görünüm. Hem erkekler hem bayanlar için Soft Plus. Seçim bakkal ve marketlerde ve San Siro'nun satış noktalarında. King Food'un karşısında büyük park yerinin olduğu yerde. Depoları da Kozluköy yolunda sevgili dostlar.

0: Emre seni bekliyorum. O yazdığın için. Onu uygulamak için seni bekliyorum Emre. Mehmet Asım abi günaydın. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Ay bir de tatile mi gideceksin? Orada lütfen dikkat et, günaydın demiş Elif.
1: Ne olur gel bana, ne olur sev beni.
0: O kefanın yanını şeyleri hiç kül aldırmıyor insana. Ben tatile gidince kilo veriyorum ben. Baktığı gibi geleceğim gör bak tatilden.
1: Ne olur gel bana, ne olur sev beni. Bu aşk devam etmeli.
0: Çok zengin olsam tatil bana gelecek ama çok zengin olmadığım için ben tatile gidiyorum. Çok zenginlere tatil geliyor.

Agora Plus'tan günaydınlar olsun sevgili dostlarım. Agora Plus. Yarımçay'ın karşısında marketçilik alanında biz de varız. Biz de uygun fiyatlarla güler yüzlü hizmet veriyoruz müşterimize. Bizim için müşteri önemli diyor Agora Plus. Yarımçay'ın karşısında Konsolos'un arka sokağında Güvecin'e de hizmet veriyor sizlere. Agora Plus. Bu nereden çıktı? Buradan mı çıktı? Bunun daha kaliteli bir kaydı var. Nankör. Sevdim ama bilmedin. Kalitesiz şarkıları çalmayı sevmiyorum. Şuradan şuraya, buradan buraya, buradan buraya, buradan buraya. Bu kaliteli. Akşam dışarıdaydım. Şarjım bitmişti. Birkaç saat kapalı kaldı. Ama bildirim gelmedi demiş Enes Şerif. O birkaç saat içinde nereye kayboldu? Ha? Direkt kayboldu onu birkaç saat içinde. Ya. Amerika'da da Kemal Kılıçdaroğlu'nun şarjı bitmiş. Amerika'ya gittiğinde 8 saat. Nerede olduğunu kimse bilmiyor. Sen de nerelerdeydin? Nasıl şarjın bitti? Powerbank'ın yok mu? Necdet abime günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar. İsmail Esma, Kalimera reis demiş. Kalimero, Kalimero, Kalimero, Kalimero.

Köfteci geldi dedim demiş Enes Şerif. Tatlı mıydı köfteci geldiğin köfteleri? Ha? Lezzetli miydi? Köfteci Ahmet, köfteci Mehmet, köfteci İsmail. Köfteci bilmem kim kandırmadı ya, niye mi gittin? Ha? Onun fazla da var diye mi gittin?

He? Kadife'nin tomlu tomlu köfteri kandırmadı mı? Mustafa Ali Çavuş'un ekibi sabah saatlerinde harika, muhteşem, çok güzel çorbalar. Saat 11'den sonra ev yemekleri. Ondan sonra yine çok güzel evlere dağıtım yapıyor. Gümüşler olup da yemek yapamayanlar, yaşlı olanların evlerine dağıtım yapıyor. Mac Catering. Mac Catering düğünleriniz, etkinlikleriniz, mevzileriniz için sıcak sıcak geliyor menüler. 800 menü ve üzerinde aldığınızda özel indirimler yapıyor. Mac Catering. Mustafa Ali Çavuş ve ekibi Mac Catering. Nankör.

Malakiye konuşma akşam korifi dedim demiş Enes Şerif. Malakiye sen konuşuyorsun. Ben niye konuşacağım? Sen yalamalık yapıyorsun sabah sabah. Dikkat et bak sana sararım bu sabah. Çoktan beri sana sarmadım. Nasıl olsa istediğimi aldım senden. Nasıl olsa spotları yaptın. İstediğimi aldım şimdi kavuk yoksa da. Haydi. Yalamalık yapma. Tat çantanı koluna ayırt ki herkes kendi yoluna. Haydi. Aleyküm selam. Necdet abim de çok selamı varmış. Tanju, hep düğünden düğüne gezersin. Hep düğünden düğüne gezersin Tanju Korma. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Burak Molla.

Herkes her şeye zam yapıyor. Bir tek bir sponsorlara zam yapmıyor. Bak Starlink de yapmış zamcık. Bak 30 euro öderdik. Kaç euro öderdim ben? 40 euro öderdik. 39'a düşmüş. Zam yapmamış. Dediler ya 45 yapacaklar falan diye. Niye zam olmayı zam gelmemiş? Bak Starlink yeğeniz. Ha, bir euro indirim yapmışlar.

Pazartesi Koko'danım, çarşamba Festofa'da, balıkta, perşembe akşamı Korifi, akşamda Gani'de, çarşamba boş geçti, onun da üzgünçüsünü yaşayayım demiş Enes. Ahmet'in öküzü gibi iyi yesin. Sen Ahmet'in öküzünü biliyor musun?

0: Dün Hakan'la karşılaştık. Sana kahve mavi göndereyim demişti. Aa, bir baktım. Kaportacı da Batı Trakya'nın en ünlü, en yetenekli, en muhteşem Lamarin Aslan Vafiyosu'nda. Aa, Hakan orada. Bizim kuru kahveci Nihat'ın Hakan. Aa, Hakan dedim, ne yapıyorsun burada? Sen de mi vurdurdun dedim arkadan dedim. Dedi önden vurdurdum dedi. Önden de, önden nasıl vurduruluyor dedim. O gene önden vurdurmuş arabayı. Yok, onun arabasına başka bir şey yaparlardı. Ben dedim arkadan vurdurdum kardeşim dedim. Burada karşılaşacağımızı bilseydim sana kahve getirecektim. Kefalonya'da sakin olsa içerdin dedi. Pullman'la yollayayım dedi. Ben dedim yoksa o kadar dedim, zahmet etme dedim, olsun dedim. Yapma dedim, istemem dedim. Yan cebime koy dedim. Hakan'a da günaydınlar. Kuru kahveci Nihat'a da günaydınlar. 48 yıllık tecrübeye de günaydınlar. Kuru kahveci Nihat. Nihat kuru kahvesi sevgili dostlarım. Nankör, sevdim ama değmesin. Ve kuru kahveci Nihat kendi tayinlerinde kendileri üretiyor. Kendisi yapıyor, çok güzel oluyor. Ala oluyor, 10 numara 5 yıldız oluyor sevgili dostlar. Kahveci Nihat ve ekibi, ateşini yolla bana. Koral evler içindeyim bilmesen de, daha daha sarıl bana. Hiç unutmam, bu şarkı ilk çıktığında kulağımda Walkman. Edirne kapıdaydım. Edirne kapıda otobüs bekliyorum. Orada şeyin, Ulubatlı Hasan'ın ilk defa Türk bayrağını, Osmanlı bayrağını surlara dikip de efendim hurra İstanbul'u aldıkları o kapının önündeydim orada. Edirne kapı orası. Edirne kapıdaydım. Durakta otobüs bekliyorum. Nereye gideceğim? Fatih'e gidecektim herhalde, hatırlamıyorum. Ve bu şarkı aman da nasıl, o radyolar bu şarkıyı günde 15 kere çalardı bir radyo. Bu şarkı çok böyle acayip bir patlama yapmıştı. Hadi bakalım yaşayalım o yılları. Hadi 90'lı yıllara gidelim. Ve ne diyelim sevgili dersleri dostlarım. Buraya kaç kere şey yazmışım ben. Ne yazmışım ben buraya? Ne yapayım ben? Agora Plus. Ya Agora dündü. Ve Borfresh. Asitli meyve tadında içecekler. Lima Grup güvencesiyle yapılıyor dağıtımı. Batı Trakya'daki bakkal ve marketlerin tümünde bulabiliyorsunuz Borfresh ürünlerini. Salı boş geçti, onun üzgüntüsünü de yaşayayım Salı demiş Enes Şerif. Bir psikiyatriste, psikoloğa falan gittin mi? Bence biraz sende problem var. Siyah kısa kollu gömlek giyen bir adam bir dükkanın içinde duruyor. Kasap dükkanın içinde duruyor. Kim o adam? Bizimkiler de sabah sabah da kargalar bokur yemeden, kahvaltısını ekmeden dükkana gitmişler, ne yapsınlar? O adam bizim Ahmet. Kel kafalı. Niye diyemiyor? Hakaret olmasın diye kel kafasını söylemiyor yapay zeka. Kameralara da yapay zeka yüklediler. Her yere yapay zeka yüklediler. Hayatımız yapay zeka oldu. Çıkın çıkın bu güzel havada Eora'ya gidin. Çıkın çıkın Eora'ya gidin. Ama hava ne güzel. Şapır şupur yağmur üstünüze yerken. Eora'da pizza yiyin. Çok güzel pizzalar var. Hasan demişim. Enis sana sesleniyorum. Eora'da muhteşem, harika. Efendim burger var. Koca gidi köftesi var içinde. Duyuyor musun Enis? Şapır şupur yağmur göbeğine damlarken lübidik lübidik lübidik diyor koca göbeğe. Eora Fener'de, Eora Arogi Beach'te, Eora yaz gelince herkes Eora'ya gidecek. Bu sene yaz gelecek mi onu ben bilmeyecek. Duyun bakalım, durun bakayım. Azıcık bekleyin, ben Kefalonya'daki hava durumuna bakayım. Ha bakmayayım, dur şeye sorayım, Siri'ye sorayım. Hey Mariseri, bu hafta Kefalonya'da hava nasıl olacak?
1: Göre önce parçalı bulutlu gökyüzü ve ardından açık gökyüzü bekleniyor.
0: Siri bana bir fıkra anlatır mısın?
1: İki iPhone bir kafeye girmişler. Gerisini unuttum.
0: Bu seni aynı enisin kafasını yaşıyor. Bu senin kafasından enisin kafası aynı. İki iPhone bir kafeye girmişler, gerisini unutmuş. Allah belanı vere seni. Tez zamanda, tez zamanda kafana saksı düşer seni siksi. Tamam, ne diyemiyorum ben. Seni. Günaydın güzel, Gürkan güzel bir hafta sonu olsun demiş. Seval Hanım, günaydınlar. Günaydınlar. İki iPhone bir kafeye girmiş, gerisini unutmuş. Allah senin belacını verir. Tövbe bismillah yarabbim. Amerikan yapımı zaman zingol olacak.

Kafa manyak, bu sana fıkra anlatacağın yerde senin kafanı yakar. Sil bunu demiş Emre Semerciğim. Sil seni ya. Sil seni ya.

Sevdiklerimizin mutlu günlerinde yanlarında olmayı sevdiğimden abi demiş Tanju, aynen öyle. Çok önemli bu. Sevdiklerinizin mutlu günlerinde de yanında olun. Mutlu günde herkes yanınızda, o yanında olur. Mutsuz günlerinizde de, günlerinde de sevdiklerinizin yanında olun. Onları düştüklerinde kaldırın. Bir tekme de siz vurmayın, benim gibi yapmayın. Enver Abdurrahman abi günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Ideal Smart Point. Siz bana İrfan Kuru azıcık bana galiba yalan söylediniz. Ama siz beni Enel Wave'den alıp başka şirkete geçirmişsiniz. Sen bana demedin de ben seni başka şirkete geçireceğim diye. Sen bana faturanın rengini değiştireceğim. Sana çok fatura geliyor. Ben seni yeşilden maviye geçirdim dedi. Dün beni Enel Wave'den aradılar. Bana bir prospora verdiler. Hapis tefti prospora. 100 euro verdiler. Benzin parası verdiler. Evine dediler. Elektrikçi gelebilir. Usta gelebilir. Onun parasını biz karşılıyoruz dediler. Dedim. Ligonatos kefto dedim. Kiriyatade dedim. Hafta dedim. Putayipate dedim. Boritana mutasilite meymeyl dedim. Kefe veya boro dedi. Kemoestili kiriya. Kiriya manuan gelikeyim. Σας προωθώ την προσφορά που σας ενημέρωσα τηλεφωνικά. Για οποιοδήποτε απορία καλέστε με στο τηλέφωνο επικοινωνίας, δηλαδή. Salı günü konuşacağız ve tekrar Enel Wave'e geçeceğim. En güzel prosporayı kim verirse. Ya? Beni nereye geçirmişsin sen benim haberim olmadan İrfan Kuru?

0: Hele gene yemek listem. Daha çok seviyorum sevdiklerimin yanında olmayı demiş Tanju Korma. Kalimer Arkigen mu? Othios Mazis Üstüken falan yerleyi o Aykut. Yunan mesajından fotoğraf göndermiş bana. Sefkaristo Parapoli file mu? Sefkaristo Parapoli keretiz bata kesaftus bu makune ki pera. Hepimizin gireceğin yol orası. O Fahri Kaka ne olmuş öyle be? Vay vay vay vay vay vay vay. Onun ölmüş de ağlayanı yok. Sonu benzi menzis olmuş odun. O gidici o. Gidici.
1: Gecelerim kalsın gündüzlerim ol. Nelerim ol, günüşlerim ol.
0: Traktancı Mesut'a günaydınlar. Kesin uyanmadı, uyuyor şimdi horul horul. Havada tam uyku havasında horul horul kesin uyuyor. Traktancı Mesut. Sol ismi Kiyotin marka bir de bana diye ben altıda kalkıyorum diye. Sol ismi Kiyotin marka traktörler. Ondan sonra cuma bu traktörler 2 yıl taksit yapıyor sevgili sarım. Ayrıca kiviler için traktörler var. Kivi için 45'lik kivi tarlaları için ideal traktör. İkinci el. Ayrıca her türlü tarım ailesinin karoları maroların tamirini bakımını servisini yapıyor sevgili sarım. Ayrıca ayrıyetten traktör kabinlerini getiriyor. Apati Türkiye. Türk malı. Çok uygun fiyata çok güzel kabinler. Gürkan abi Siri'ye sorsana Batı Trakya'da en ünlü radyocu kim diye ne diyecek bakalım demiş İlyas Meryem. Siri, Batı Trakya'daki en ünlü radyocu kim?
2: Bunu yanıtlamak için ChatGPT'yi kullanmamı istiyor musun?
0: İstiyorum.
2: İşte ChatGPT'den bir yanıt.
0: Batı Trakya'da tanınan birkaç radyo istasyonu bulunmaktadır. Türk Asya'nın en çok dinlediği radyo, Radyo City'dir. Radyo City de bölgede önemli radyo istasyonlarındandır. Ancak bu istasyonun en ünlü radyocusu Gürkan Nesinoğlu'dur. Bak, ChatGPT'yi kullandı, gördünüz mü? Bak ChatGPT bile doğruyu biliyor. Yaşına daha çok sevdim ChatGPT'yi. Aykut Ebru. Bittik. Onun işi mum yakıyor bana demiş. Bittik onun işi demiş Aykut. Gürkan abi. Pardon onu aktardım. Kalimera Gürkan abi kolay gelsin. Var mı yağmur sizin tarafa demiş İlker Kadir. Vay kardeşim akşam ne yağdı, ne yağdı, ne yağdı, ne yağdı, ama ne yağdı, ne şıpır şıpır şıpır şıpır şıpır şıpır şıpır şıpır şıpır, ne yağdı, ne yağdı. Ya ya uyuyum. Kalibera, ünlü sensin be kardeşim demiş Salih Mesut Salih. Aaa, uyumuyor musun? Bak sen vallahi billahi. Bak, bak yalancı çıktın bak. Utan Gürkan, utan Gürkan, utan. İlmi Şerif günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Hani sözdü bundan böyle gülecektin yüzüme. Hopsa Mehmet'in Instagram'da mavi tıkı var. Ben de almazsam ne olayım? Mavi tık kaç para be Instagram'da? Dur bakayım. Yunanistan, Instagram, mavi tık. Instagram mavi tık nasıl alınır? Hani o hobbitten ben öyle ben. Instagram mavi tıkı neye göre veriyor? Genellikle ünlüler, markalar veya kamu figürleri tarafından alınır.

Batı Trakya'daki Türkçe eğitim veren sözcük kurslar arasında özellikle şunlar hizmete çıkıyor demiş. Kolyodigon Enis Çelebi. Ali Molla. Yaz bakalım Batı Trakya'daki ilk Türk sürücü eğitmeni kursu kim diye kimi çıkaracak? Ali Molla Molla Ali. Autokinesis. Batı Trakya'da bu işi yapan ilk insan bizim azınlığımızdan. Autokinesi. 8 tane araçları var. Nurgül Ali'nin arabasını bozdu. Arabanın simlektesine bir basmış, nasıl bastıysa takılı kalmış. Nasıl bastıysa, nasıl sinirinden bastıysa takılı kalmış. Ondan sonra git uğraş dur şimdi ta Atina'ya Matina'ya. Yedek parça medek parça ısmarlamışlar. Uğraş dur. Nurgül yapmış bunu. Ali Molla Molla Aylab, Ali Molla Aylab komutini otomatik vitesli arabalarla da ehliyet alabilirsiniz sevgili hocam. Ali Molla Molla Ali'de otomatik vitesli araba da var. Bu arabada da ehliyet kullanabilirsiniz ve şimdi eğlenceye gel. Doya doya kana kana eğlence. Biz bize kız kıza merhaba yazan gitmişler mücevherat kuyumculuktan hediyeler almışlar. Guess marka saatler almışlar. Kolyeler küpeler almışlar. Altın valla bile ne hediyeler var. Ne hediyeler var. Es Design Esma ve Nurgül düzenliyor Posidonya'da bu eğlenceyi. 26 Haziran 2026 hangi güne geliyor? Niye yazmadınız, yazdırmadınız? Yapay zekaya günü 26 Haziran'da orkestra ve ekstra çalacak. Harika mezeler olacak. Harika yemek çeşitleri olacak. Özellikle dolgulu büfteyi deneyin efendim. Granitör olarak pirinç, pilavı, yeşillik ve patates. Alkolsüz içecekler. Hepsinden önemlisi yemekten sonra kahve olacak. Yemekten sonra kahvesiz olmaz. İsteyene Türk, isteyene Alman, isteyene Amerikan, isteyene Çin kahvesi yapacaklar. Çin. Çan çon çin. Of of of of of of demiş Hasan. Ne oldu be? Niye ofladın? Her şeyi bilen çocuk yaz gelecek mi bu sene günaydın bakayım demiş İlhan gelecek. Gelecek. Kız kıza biz bizim. Ay merhaba yaza dedikten sonra pat diye sonra gün yaz gelecek göreceğim bak. Bak göreceğim bak kız. Nasıl yaz gelecek o eğlenceleri sonra. Hangi güne denk geliyor Bartim o? Şimdi gene eksik söyledin. Bilet satış noktalarını söylemedin der Nurgül. Öf gelse bu 20 küsur Haziran'da bilse bunları duyuruları. Bıktım usandım. Bıktım usandım bu duyurudan bıktım usandım.

0: Efendim bilet satış noktalarını veriyorum.
1: Yanayım yanayım.
0: Veriyorum.
1: Ateşlerle yanayım.
0: Veriyorum.
1: Bu kırmızı dudağından bir öpücük alayım.
0: Tuzcuköy S Design. Nurgül abla eski Lidl'ın orası. Beauty Club Ayşe ve Ebru ablalar. IM Butik Ayşe abla. Trakya Mobilya Ferişte abla. Bilet satış noktaları. Biletinizi alın ki ona göre yemek çıksın. Abla Ferişte abla. Bilet satış noktaları. Biletinizi alın ki ona göre yemek

ChatGPT'ye bile rüşvet vermişsin Enis. Vallahi bile ChatGPT'ye bile rüşvet vermişsin, senden korkulur Enis. Malakiye atma başka, yeter rezil etme beni diyor Enis Şerif. Dur, bugünkü ana sponsor sensin. Bugün Max'tan izin aldım, ana sponsor sensin.

yanayım yanayım, ateşlerde yanayım. Bahçe duvarından açtım, bahçe duvarından açtım. Mona Lisa'ya ulaştım. Mona Lisa gelinlik, 1270 tane gelinlik var. Saat 9'da açılıyor. Evet, 3'e kadar açık Mona Lisa. Mona Lisa salı ve perşembe günleri öğleden sonra da açık. Kiralık gelinlikler, satılık gelinlikler Mona Lisa'da. Ayrıca efendim canlı çiçeklerde gelin yolu süslemesi, gelin masası süslemesi, gelin arabası süslemesi Mona Lisa'da sevgili dostlar. Mona Lisa'ya çok teşekkür ediyorum programa yaptığı katkılardan dolayı. Ambrosia Trans sizi istediğiniz yere götürsün ve eşyalarınızı taşısın. Yunanistan'dan herhangi bir Avrupa ülkesine, herhangi bir Avrupa ülkesinden Yunanistan'a taşısın. Ambrosia Trans'ın telefonunu benden isteyebilirsiniz. Ben size verebilirim. Ambrosia Trans taşımacılık sektöründe fark yaratıyor. Ambrosia Trans. Just Green uyandı mı? Ahmet kalktı mı? Bugün cumartesi diye yoksa çalışmıyor mu? Ha? Ahmet Bayram, Just Green. Efendim, Eko Sert sertifikalı, yani ekolojik, yani biyolojik temizleyiciler. Çok güzel temizliyorlar. Çok böyle hafifçik, çok güzel bir parfüm kokusu bırakıyor, yumuşatıcısı. Ben çok memnunum. Sizler de çok memnun kalacaksınız. Eğer elbiseleriniz çok yağlıysa, çok çamurluysa iş yapmayacaktır. Normal çok güçlü deterjanlar bile yapıyor ama normal kirli elbiselerde çok güzel iş yapıyor. Benim zaten marangoz değilim. Yağ değiştirmiyor. O yüzden yani üzeri makul ölçüde batıyor tabii ki. Çok çok yemek lekesi oluyor. Yemek lekelerini de çok güzel çıkartıyor. Çok güzel deterjanlar. Cildinize zarar vermeyen deterjanlar bunlar. Sevgili dostlarım, Just Green Organic %100 doğal güçlü temizlik. Evinizde doğallığı ve hijyeni bir araya getiriyor. Bulaşık deterjanları, renkler ve beyazlar için çamaşır deterjanı, lilyum kokulu yumuşatıcı, bebek çamaşır deterjanı, bebek biberon ve emzik temizleyici,

Ama Erdem, bu şimdi senin profiline girdim de Erdem Aloğlu 3 Mayıs'ta bir fotoğraf çektirmişsiniz. Yanıyorum, yanıyorum. Yanında bir tane kızan var, yoksa o sen misin? Kızan telefonu çükünün üstüne koymuş. Ben bu nasıl, neresi böyle? Bana ne güzel manzara.

0: Aben am am Chense Tirol Avusturya. Ha, Avusturya'ymış orası. Vay ne güzel yerler. Vay ne güzel yerler. Vay ne güzel yerler. Vay ne güzel yerler. Vay ne güzel yerlermiş onlar öyle. Ne güzel yerlermiş. Ne güzel yerlermiş. Ne güzel yerler. Ne güzel yerler. Ne güzel yerler. Ay. Ay, bugün çok hastayım. Çok hastayım. Bugün çok hastayım. İki tane dost cenaze hizmetleri ve malzemeleri deyince, cenaze hizmetleri bürosu deyince aklınıza gelsin. Eski Esat Orhan'ın olduğu yerde Çukur Kahve'nin karşısında iki dostun açmış olduğu cenaze hizmetleri ve malzemeleri bürosu size en güzel hizmeti vermeye devam ediyor sevgili dostlarım. Batakya'da en son açılan cenaze hizmetleri bürosu dost. Çok teşekkür ediyoruz programımıza yaptığı katkılardan dolayı. HS Kars Hüseyin Aspat Yassıköy'de. HS Kars ikinci el arabalar, kiralık arabalar, 9 kişilik kiralık minibüs, minibüs, şoförüyle beraber. Yalla şoför diyorsunuz, istediğiniz yere götürüyor şoför sizi. Yalla şoför, yalla, ne bekleyin. Yalla şoför, yalla, neşettir sen. HS Kars Kalimera, günaydın. Efendim, iki tane kız kardeş, Deva, Merve ve Ezgi, biz vatandaşın derdine çare olmak için varız diyor. Büyük sigortalarla çalışıyor, her türlü sigortayla çalışıyor. Araç açma kapama işlemleri, elektrik anlaşmaları, hızlı ve güvenilir ödeme noktası, KEA gibi devlet destekli yardımlara başvurular, araç devir işlemleri de yapılıyor. Papazima 37 Şapçı, Espresyonist'in yanında sevgili dostlarım. Deva Danışmanlık ve Sigorta Bürosu. Deva Grafiol Postriksiz Politon. Merve ve Ezgi.
1: Hangimiz bir kuytu köşe başında, bir vefasız için.
0: Ne mahire, ne mahire. Ne mahire ne demek ki Emre, hayır yok mu demek?

Akşam Özcan'a sordum, düğüne geleceğim için birkaç günlüğüne. 26, 27, 28, 28, 28, 28, 28, 28, 28, 28, 28, 28, 28, 28, 28, 28, 28, 28, 28, 28, 28, 28, 28, 28, 28, 28, 28, 28, 28, 28, 28, 28, 28, 28, 28, 28, 28, 28, 28, 28, 28, 28, 28, 28, 28, 28, 28, 28, 28, 28, 28, 28, 28, 28, 28, 28, 28, 28, 28, 28, 28, 28, 28, 28, 28, 28, 28, 28, 28, 28, 28, 28, 28, 28, 28, 28, 28, 28, 28, 28, 28, 28, 28, 28, 28, 28, 28, 28, 28, 28, 28, 28, 28, 28, 28, 28, 28, 28, 28, 28, 28, 28, 28, 28, 28, 28, 28, 28, 28, 28, 28, 28, 28, 28, 28, 28, 28, 28, 28, 28, 28, 28, 28, 28, 28, 28, 28, 28,
işte be. Sevgisi kadar güzel mi, çirkin mi? Kuru kasap. Vay ne güzel sosisler, vay ne güzel sucuklar, vay ne güzel biftekler hazırlamışlar. Tavuk biftekleri, gemisto bifteki. İnce sucuk, kalın sucuk. İbrahim kardeşler sucuklarını da satıyorlar. Mükemmel, deneyin. Bugün kuru kasaptan geçin. Cumartesi pazara gidenler. Leoforo Stratı 14'te. Kuru kasap. Vay vay vay vay vay vay vay vay. Vay o kuzu butları. O bonfileler. O monfileler, tavuklar, tavuk şişleri. Vay ne güzel yapmışlar. Bravo, aferin. Vallahi bile çok güzel. 10 numara 5 yıldız Ambrosiadi tavukları. Ciğerler, miğerler, tavuk butları. Şişler, mişler, snitcheller. Vay vay vay vay vay. Ete bak, ete bak, ete bak. Etin güzelliğine bak. Bak bak bak bak bak bak bak bak. Ben bunları hemen Instagram'dan aman Facebook'ta paylaşayım. Ne yapayım bunları, ben paylaşayım mı? Neye yolladın bunları bana? Fasıl kuru kasap.

Amca senin şoföre ne oldu demiş Gökhan Karahali. Benim şoförle aramız biraz limoni. Aramız birazcık limoni şoförlerin. Sabah sabah canımızı çektirdin abi demiş Yerdem. Vay vallahi çok güzel. Dur bak ben onları paylaşayım şimdi, daha çok canınızı çeksin. Burada olanlar gitsinler alsınlar. Hemen

0: Özkan abi dedi ki çok beğendik dedi. Tavuk biftekleri de çok güzel. Tavuk etinden biftek de yapıyorlar. Bak kasap açıldı açıldı, ben 2 kilo aldım bak. Bu kasap bana yaramıyor bu kasap. Vallahi da billahi de yaramıyor bana bu kasap. Sevgili dostlarım, yeni bir sponsorum var. Geçen gün de tattık. Trakya Auto Design Tekstil. Kaliteli konfor ve şıklığı bir araya getiriyorlar. Araçlarınız için profesyonel çözümler sunuyorlar. Instagram'da da takip edin. Araç koltuk döşeme, tavan kumaşı yenileme, direksiyon kaplama, kapı döşemeleri, motor serisi kaplama. Aracınız ilk günkü görünümüne kavuşuyor. Hatta daha iyi, daha güzel oluyor. Muhteşem patakiler var. Arabanıza tam böyle uyan patakiler var. Direksiyon şeyleri var. Her şey var. Araç içi aksesuar ve ekipman satışları. Araca özel üniversal koltuk kırıfları. Üst sıradi paspaslar. Neler neler. Trakya Auto Design and Textile. Bu alanda fark yaratıyor. Döşeme işleri de yapıyor. Filipopolyoz 9'da. Gümücine'de. Trakya Auto Design Textile olarak Instagram'da bulun, takip edin. www.otexo.gr internet sitesi Selahattin Mehmet. Trakya Auto Design. İsteyene telefonu da verebilirim. Trakya Auto Design. Niye pindos değil be tavuklar demiş Tanju. Aba Artlim, sana bir şey söyleyeyim mi? Aba burada hani Genadios tavuklar çavukçuları vardı. Aba pindostan fason çalıştırıyor. Yani onlar pindosa da tavuk üretiyor, biliyor musun sen? Pindos diye aldın tavuklar Genadios'dan büyüttürülüyor. Ya 40 günde küçücük bir iş gulema tavuk oluyor.
1: Bir elmanın yarısı biri sensin.
0: Sen gene pindos diye yiyor onları. Pindos da biri sensin. Fason pindos, fason pindos, fason pindos. Genelde'deki tesislerde yetişmiyor herhalde. Amrosyadi tavukları çok güzel. Yıllardır bizimkiler Amrosyadi ile çalışır. Pindos'la da çalışıyorlar zannediyorum şimdi. Senin sucuklar da ta üretilmedi mi Badingil? İlk başta çok övdün demiş Emre Semerci. Ben onlara söyledim. Sindagi'yi çıkarayım, sucuklar üretin dedim ama çok işleri var. Yetiştiremiyorlar. Benim sucuklar üretime girince yok satacak zaten. Gürkan Nesnoğlu yaptı mı iyisini yapar. Gürkan Nesnoğlu yaptı mı güzelini yapar sevgili dostlarım.
1: Bir elmanın yarısı, biri

Günaydın dostum. Günaydın dostum. Ahmet'e söyle sizin köye. Senin hattın ne? Verici taktırsın. Akşam hiç senin konuştuklarını duyamadım. Hep kesinti yapardı. Ahmet Osman'a söyle. Hiç ne konuştuğumuzu duyamadım. Boşuna yaptığın cilveler sade Windows yerim öyle derdin. Ha günaydın demiş Faik Tuzlacı. Seninle uğraşamayacağım. Bu akşam her yerim, bu sabah her yerim tutulmuş, her yerim ağrıyor. Sana olan enerjimi sana sarf edemeyeceğim. Kaç git buradan. Yıkıl karşımdan. Yıkıl karşımdan git.

πάμε ψηλά ρε. Έλα ρε πάμε ρε ψηλά, πάμε ρε φίλοι και φίλες μου. Και σένε, κεσένε, onları sat eniştenin dükkanında kuru kasapta. Kaz var satılık, Gürkan'ın kazları organik desene diyor Emre Semerci. O kazlara kimsecik elleyemez, dokunamaz. O kına kazlar benim kazlarım, onlar benim korumam altında. Düne kadar pindos pindos diyordun, şimdi ne oldu demiş Tanju Korumu. Kuru kasap duydunuz mu, insanlar pindos tavuk isteye. Hey, duydunuz mu? Günaydın bro demiş Ümit Şaban. Günaydın, günaydın, günaydın. How are you today? Are you fine? Fine. Ben de konuştum Ali abimle. Bende de kesinti gelirdi. Sesi zannettim bende problem demiş İlker. Hayır be kardeşim be. Hayır be, hiç bir şey anlayamadım dediklerinden. Hiçbir şey anlayamadım dediklerinden. Ama nasıl kesinti ama öte beridir. Herhalde havadan dolayı. Havadan, nemden nem kapıyor. Havadan, sudan, her şeyden nem kapıyor. Bizim telefon hatları, her şeyimiz nem kapıyor.

Να σε χαρώ. Trakya Mobilya'ya günaydınlar. Teşhir yenideki mobilyalarda %40'a varan indirimler. Trakya Mobilya prefabrik ev konusunda da uzman. Gidin ana şubesinde prefabrik ev konusunda da onlarla konuşun. Trofa binalar için Trakya Mobilya. Efendim Trakya Mobilya. Konteynerler için, trofa villalar için ve prefabrik evler için. Mobilyanın da yıllardır değişmeyen adresi. Ana şubesinin dışında Gümüşhane'de şubesi var. Biliyorsunuz Şapçı'ya doğru giderken ana şubesi. Gümüşhane'de de konsolosluğun arka sokağında Marinaki 8'de Trakya Mobilya Happy Plan Trakya'yız. Tanju sana Avdira'da yayanın tavuklarını pindoz diye yedirdi. Ruhun duymadı demiş Faik Tuzlacı. Sen bu yayayla neden o kadar samimisin? Ben onu anlayamadım. He? Senin yayayla samimiyetin ne? Yaya Faik diyor, başka bir şey demiyor.

Ke faik mı, ke faik mı, ke faik mı? Bu yine o faik mı diyor koca karı. He? Ha be? Ya pere film. Kreopolio kuru. Leofuro Stratu 14. Yalnız konum çıkmıyor konumda. Arda'ya söyleyin bir şeyler yapsın. Kızağınız Z kuşağı kızanları. İlla Gürkan atacak elini. Bulamadım Instagram'da konumu. Etiketleyemedim. Meşhur abla. Günaydın. Meşhur abla gel.

Rosalind Butik'e günaydınlar. Rosalind Butik Gamze. Gamze'nin eşine de günaydınlar. Ben Gamze bekar zannediyordum. Gamze evliymiş. Rosalind Butik. Rosalind. Abi elbiseler, kombinler, özel günler için farklı renk ve seçenekler, çanta ve aksesuarlar, gerekli ceketli takım elbiseler, pantolon ve gömlek çeşitleri, tesettür giyim de mevcut. Timokleto bir komotini Hacı Kozmaz'ın olduğu yerde espresyonistin yanında hizmetinizde. Rosalind Vedat Arabacı günaydın padişahım, nasılsınız efendim demiş. Nereden çıktı bu padişah be? Vedat Arabacı, Özcan Semerci. Efendim araba yıkama işinde profesyonel hizmet. Efendim 20 eurodan başlayan fiyatlarla niye başlayan diyoruz? Araba çok pis olursa, bagajı çok darma perişan olursa 25 alıyorlar mesela. Ya da ne bileyim içinde çok şey varsa. Ama normalde 20 euroya yıkıyorlar. İçini ve dışını muhteşem temizliyorlar. Dün Kalfa Pastanesi'nde Özkan abiyle konuştuk. Onlar gelmezden önce de söylediler. Dedi ki Özkan abi çok güzel iş yapıyorlar dedi. Bravo dedi kızanlara dedi. Bravo dedi. Bundan sonra onların müşterisiyiz dedi. Hasan Hijyen Servis bundan sonra onların müşterisi. Enes Şerif bundan sonra onların müşterisi. Daha birçok müşterileri olacak. Efendim oto yıkama işinde tarım aletlerinizi, kombilerinizi, otobüslerinizi de yıkıyorlar. Özel rampaları var. Vedat ve Özcan Stonafro. Stonafro olarak Instagram'da bulun. Instagram'dan takip edin. Stonafro ve Stonafro aynı zamanda iş yerinizden, evinizden alıyor, evinize getiriyor. Arabalarınızı hiç siz zahmet etmiyorsunuz. Gelip kızanlar hemen alıp geliyorlar. Hemen alıp geliyorlar dünyada. Arkadaş Stonafro. Stonafro. Sarıca'ya giden yolda tren yolunu geçince mezarlık var, Yunan mezarlığı. Mezarlığı geçince hemen solda Stonafro. Köpü köpeğe yıkama. Köpü köpüğe yıkama. Bir dahaki NGA'ya göndereceğiz önce onu, sonra gelsin yanımıza demiş Tanju. Sen merak etme, o bizden gizli gidiyordur, ziyaret ediyordur yayayı. Yoksa yaya olan neden o kadar ilgi göstersin? Hayır gelmedi demiş meşhur ablam. Havada bulut, sen o kirazları unut artık, zaten bitti onların zamanı geçti. Kemal Karadayı dostum için bir lapseki yapsan abi demiş Erdem Alioğlu. Lapseki çeşmesi vurmalı vurmalı. Faik abimin söyledikleri doğru, Faik abim kesip ben Tanju'yla tavuğu temizlemiştik diyor. Latif Latif. Kaç oradan be. Yumuşacıktı tavuklar. Nasıl olacakmış koca karının tavuğu onlar. Latif. Latif eğer sen de bana çakmak attıysan, onları pindoz diye bana yedirdiysen, seni de yolup atarım vallahi billahi Latif. Ezlerim seni kızar. Yorgu taşı gibi çiğnerim seni. Protana kinigisi ki yetti ya. Yetti metamena kinigayı.

günaydın dostum. Selamlar, hayırlı hafta sonları olsun demiş Seden. Günaydınlar. Perihom. Bugün cumartesi. Mihani yaz sarmadan ya koyuyorsunuz yaprağı. Trak trak. Bu kadar. Trak trak yapıyorsunuz. Sarı veriyor makine kasa armayı. Vallahi billahi bak. Alın bak görün, hem de sadece 5 euro. Only 5 euro. Only 5 euro. Monopend euro. Opios Prona abi. Monopend euro. Perihom'da. Pazar yerinin olduğu yerde. Siras 3'te Perihom sevgili dostlarım. Barış Barberis'in karşısında ve güveç var. 38 santim. Sadece 13 euro. Tost makinesi var 750 watt sadece 15 euro. Çamaşır sereceği var 15 euro. Pervane var, pervanenin zamanı ne zaman gelecek bilemiyorum. 40 watt 20 euro. 90 watt 38 euro. Perihom. Perihom. Perihom. Ansızın vururum. Ruhun duymadı bir de tavuktan anlarmışsın diyor Faik. Tavukları sodaya mı yatırdınız? Ne yaptınız? Olurum.

Kıbrıs'tan plajları boşaltıyorlarmış yılanlardan ötürü. Kıbrıs'ta efendim bir plajda çok sayıda yılan varmış. Ekenosi paralias logophthyzion. Onu kara kara nasıl geziyorlar? Ay vay vay vay vay vay vay vay vay. Burası sen denizde insanın gözüne girer bu yılanlar. Git uğraş çıkar ondan sonra.

Gani Müjde'yi tanıyorsunuz değil mi? Gani Müjde komedi dizileri, komedi filmleri yapar, yazar. Gani Müjde'yi bilmeyen yoktur. Şimdi Kılıçdaroğlu'na bütün sanatçılar şarkılarını yasakladılar. Benim şarkılarımı kullanamazsın dediler. Kılıçdaroğlu da düşünmüş taşınmış. Kabe'de hacılar hu diğer Allah. Onu kullanabilirsin demişler. Kabe'de hacıları kullanacak. Bir de demiş ki, bizim kobracının adı neydi? Ben kobranın, kobram altın, kobram altın, benim kobramı kullanabilirsin demiş seçim kampanyalarında. Efendim partinin sloganı olarak Kabe'de hacılar hu der cuma günleri, diğer günlerde kobram altını kullanacakmış Kılıçdaroğlu. Kobram altın, kobram altın. Gani Müjde de demiş ki, benim şarkılarımı da kullanabilir demiş. Yalnızlık ömür boyu. Bir sen, bir ben, bir de Barak. Seni nereden gördüm, nereden sevdim, nereden tanıdım? 4. Sen affetsen ben affetmem. 5. Beni seven arkamdan gelsin dediydin. Döndüm baktım, Şeron'un bile gerisi yok. 6. Gül yüzlü yarimi vermediler. Mahkemeden kayyum atadım kendime, ay yüzlüme. 7. Ya benimsin ya toprağın. 8. Ayranım dökülmesin, canım sıkılmasın. 9. Kurultay var, gidesim yok. 10. Biber gazı yiyemem aman. Gani Müjde'nin şarkıları, bunları ben Kılıçdaroğlu'na seve seve veririm

Evlat olsan sevilmezsin. Dilek olsan tutulmazsın. Direk de olsan tutulmazsın, tırmanılmazsın. Sana güvenilmez Faik. Sen direk olsan, ben tırmansam sen kırılırsın. O derece. Balık sevenler gökmene gitsinler. Akşam bana bir kazan dedi, kızan dedi. Ben dedi balık dedi yemeyeyim, kılçık da yapışıyor boğazıma dedi dedim. Sen yemesini bilmiyorsun balığı. Benim boğazıma dedim nasıl yapışmıyor kılçık. Allah Allah. Ben balık yemem dedi. Dedim Gökme dedim gidelim balık yiyelim dedim. Ol istemeyeyim ben balık dedi. Hiç dedim senin hayatında şey yedin var mı dedim. Karides yok dedi. Dedim bilmeden nasıl bileceksin tadını. İstemedi bırak. İstemedi kızım. Ben balığı çok severim. Kalamarı severim. Karidesi tereyağlı bandıra bandıra yerim. Bayılırım. Denizden babam çıksa yerim. Hele gene gökmen yaparsa. Denizden fahi bile çıkarsa yerim. O biraz kartçana zor pişiyor ama yerim denizden çıkarsa. Gökmen sevgili dostlarım İmamoğlu Elektriğin bitişinde Yassıköy'de İktiopoliopsi Topoliovistoni'da bizim sevdiğimiz balıkçı, bizim gittiğimiz balıkçı. Faik kuru kasaptan alışveriş yapmaz da demedin mi sade inek eti yiye diye demiş Hasan. Evet. Faik kuru kasaptan alışveriş yapmaz zaten. Faik kuru kasaptan alışveriş yapmaz çünkü o ucuz et arıyor. Kuru kasapta ucuz et yok. Öyle kart inek eti yok.

Günaydın, yoldayım. Tekirdağ Kiraz Festivali'ne gidiyorum. İyi hafta sonu dilerim demiş Orhan Osman. Bizim Kiraz Festivali kandırmadı, açmadı galiba sizi. Tekirdağ Kiraz Festivali'ne gidiyorsunuz. Kivkeli'ye Tekirdağ Kiraz Festivali'ne.

Özeniyorlar ama çözemiyorlar. Özeniyorlar ama çözemiyorlar. Özeniyorlar ama çözemiyorlar. Efendim devam edelim, devam edelim, devam edelim. Ben mefilke filiz bu. Le Caps Cafe, kafe üzeri her çeşit kahve ve iyi marka kaliteli kahve ile sizlerin hizmetinizde. Le Caps Cafe, isteğinize göre delivery paket servis de yapıyor. Izgara çeşitleri, aynı zamanda ızgarada pişmiş menülerimiz de hizmetinizde izliyorlar. Dana pirzola, kuzu pirzola, köfte ve tavuk şiş mevcut. Haftalık özel lezzetimiz her cumartesi fırında kuzu yapıyoruz. Muhteşem oluyor diyor Le Caps Cafe. Toplu organizasyonlar, özel günleriniz için toplu menüler hazırlıyoruz. Yassıköy'de, ana yolun üzerinde. Efendim, hemen okulu geçince göreceksiniz zaten. Yassıköy'de, ana yolun üzerinde Le Caps Cafe. Le Caps Cafe'yi tavsiye ediyoruz efendim. Günaydınlar Le Caps Cafe'ye. Günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar Ayşe Mertoğlu ablama. Dükkan köşe, esnaf Ayşe. 1984 yılından beri süsleme işinde uzman isim sevgili dostlarım. Ayşe Mertoğlu. Ayşe Mertoğlu. Silogi mağazası. Sen tavuktan anladığın kadar danadan da o kadar anlıyorsun demiş Faik Tuzlacı. Lafı değiştir, lafı değiştir. Lafı değiştir. Ne yazdın da sildin be Emre?

Bunları görmeye gidiyorum demiş Demet Akalın, Merve Özbey, Kolpa, Buray. Onları görmeye ben de giderim. Demet Akalın'ı boş ver de Merve Özbey'i, Kolpa'yı, Buray'ı ben de çok severim. Bizim Kiraz Festivali'nde de inşallah havada müsaade edecek. Akşam açılışı yapıldı. Pazar günü de dahil 3 gün Kiraz Festivali. Bulatköy'de Kiraz Festivali'ne herkes davetli sevgili dostlar. Elsöz Arnavut Ali günaydın. Hayırlı sabahlar derim demiş. Günaydın. Bütün taksicilere günaydınlar. Türkiye gidiş gelişleriniz bayağı eziyetli oluyor değil mi? Sınırdan geçme durumunda. Hepiniz toplaşın, bir milletvekiline gidin. Meclise soru önergesi verilsin, bu konuda bir çalışma yapılsın. Ve en azından Yunan vatandaşlarına özel ayrı gişeler yapılsın. Bak bu çok önemli. Yoksa gümrüklerde geçecek ömrümüz. Ömrünüz ben gitmiyorum Türkiye'ye. Gümrüklerce geçecek ömrünüz. Öbek öbek geliyor Türkiye'liler. Öbek öbek. Öbek öbek geliyorlar. Elif Karaosman benim diyetisyenim. Sizin de diyetisyeniniz olsun. Kilo almak isteyenleri aldırsın. Almak isteyenler de var. Kilo vermek isteyenlere verdirsin. Hastalıklarda beslenme tedavisi. Efendim Elif Karaosman uzman diyetisyen, 0-1 yaş arası çocuk beslenmesi, çölyak hastalığı olanlar, tansiyonunu normal indirmek isteyenler, şeker hastalığıyla ilgili özel beslenme programlarıyla Elif Karaosman bu konuda uzman, sizlere hizmet veriyor. Halka Kondili 3 numarada eski mahkeme binasının arkasında hizmetinizde. Günaydın, sen de hep kolpacıları seviyorsun demiş Tuner Tevfik. Sen kimi seviyorsun? Sen yine Vasilcik'i severmişsin. Öyle dediler. Vasilcik'siz yapamamış, yapamazmışsın. Hep Vasilcik.

Osman'ı da çıkardım kafesten. Azıcık gelsin buradan, yanımda dursun. Sonra yaklaşık bir ay Osman'ı göremeyeceğim. Ya. Özleşeceğiz Osman'la.

Gel Osman gel. Gel Agana gel gel. Evi var o dostam Oğuz Buyner'e. Özkom Mehmet Özcan Yastıköy Yalancı yolunda 1. kilometre sizlere hizmet veriyor. Özkom Mehmet Özcan sevgili dostlarım. Her zaman en uygun fiyatlarla en güzel şekilde. İnşaat panellerinde 10 numara yıldız veriyor. 10 numara yıldız veriyor. 10 numara 5 yıldız hizmet veriyor. Bu inşaat panelleri yapmış oldukları konteyner evleri gidin yakından görün, çok sevileceksiniz. Bayılacaksınız. Aşağıdan gel. Oh, oh. Yastıköy Yalancı yolu 1. kilometre.

0: profesyonel katkılarıyla radyoterapi devam ediyor. Birlikte muhabbet tadı tuzu
1: olsun. Ama deli kuş. Ya gelip mikrofonu değişti. Beyaz olduğum yaptığım mikrofonları konmuyor mikrofonun üstüne. Ya gel be. Gitti yere kondu. Kuş da benim gül dengesiz. Bak gel buraya. Allah seni bildiği gibi yapsın. Gel buraya Osman.

da geldi işe. İşe başlıyoruz demiş Ersöz Arnavut Ali. Bak benim kuşum da geldi. Nasılsın Osman'ım? Bak Burak Usta da gelmiş. Gel sen de buraya mikrofona koy. Gel korkma mikrofondan, korkma. Sadece rengi değişti be. Aa, beyaz oldu griken. Kuş mikrofonun üstüne konmuyor. Korktu mikrofonda. Günaydın mı demiş İrfan. Günaydın değil, bulutlu gün, yağmurlu gün. Neresi aydın günün? Ha? Nurten abla. Günaydın, günaydın.

zarara başlama. Hayır, koş, koş, koş, koş. Kalemler al, bir yere atıyor bak. Koş, koş.

0: Ben de onu diyorum işte. Aydınlık değil demiş İrfan. Ben de onu diyeyim işte. Senin için aydınlık bugün. Ha, nasıl girmiyor? Tatil misin bugün? Oturman, kalkman, yemen, içmen, şey yapman hepsini yerinde mi? Yapabiliyor musun? Günaydın Gürkan. Çocuğum neler oluyor? Neler? Bazıları evin salonuna kamera koyarmışlar. Oturmaya gidenler rahat konuşamıyor. Daha neler neler demiş. Yiyeceğim kafayı demiş Yusuf Yurtçu. Benim evimde de kamera var. Bir tek yatak odasında yok. Bir de tuvalette, banyoda yok. Ama hiç kameralara baktığım yok. Misafirler geldi mi tedirgin oluyorlar mı bilmiyorum. Ha? Hayır olsun müşterimize satıldı demiş Salih Mesut Salih. Solis marka traktörü satmış müşterisine. Hayırlı uğurlu olsun. Hayırlı uğurlu olsun. Mücevherat Kuyumculuk Edirne'de. Edirne'nin merkezinde, hizmetinizde. Mücevherat'ta fark yaratıyor. Mücevherat Kuyumculuk sevgili dostlarım. Yan tarafında Sina Pırlanta da var. Sina Pırlanta da. Pırlanta üzerine her şey. Nurgüller'in eğlencesine de hediyeler vermişler. Çok çekilişli, çok güzel, eğlenceli ve bol hediyeli eğlence için Nurgüller'in eğlencesini de birazdan yine söyleyeceğim. Ve ne diyorum? Şimdi de Haşim diyorum. Alu PVC, alüminyum demir doğrama işleri. Alu PVC'de. Alu PVC Haşim, 25 yıllık tecrübe. Angelidiz'in karşısında İskeçe'den Gümüşlü'ye girerken hemen eski Zamotkars'ın olduğu yerde. Çok şükür iyiyiz. Tatil yok, tatil takaviti görebilirsek o zaman demiş İrfan. Gel yarın ben seni götüreyim tatile.
1: Gel dedim.
0: El avrio, kopetalkya falan ya.
1: Güldürmedin senin gibi birini.
0: Avdira'da Fahin fotoğrafını asmış duvara yaya demiş Tanju. Asar. Asar yapar inanıyorum topiste bu.
1: Söz verip de
0: gelmedin. Taverna Corfe, Kiraz Festivali'nde de seçiyorsunuz. Kiraz Festivali'nde de Taverna Corfe'ye gitmeden olmuyor sevgili dostlarım. Günaydınlar bakalım. Taverna Corfe. Yine Pandasti Corfe. İyi tatiller olsun demiş. Teşekkür ederim. Tatildeyken de yayında olacağım. Benim tatilde olduğumu anlamayacaksınız İnşallah. Hatta düşmanlar şey diyecek, bu tatilde değil, numara yapıyor diyecekler. Yer yesin o Necatiler tarikatını. O düşmanları öyle bir tarikat kurmuşlar, bana düşman onlar.

avrio petase file kalana perasis. Biz Fanarya'ya gidelim şimdilik yeter demiş. Fanarya'ya git. E ora bitçe git. Gürkan'ın tavsiyesi üzerine geldim de, tamam mı? Yine Megalos Radyofonista Sansropos'da Polika Lidya Fimsi Saskani'de Nuipedi Otiye gitti Polika la Berger'de Nafasena Berger Vozino filmi. Na tetyo köfte daha keyfi mesela. Na tetyo. Kalın kalın kalın kalın. Har sıramıyorsun ağzına sığmıyor. O kadar kalın. Yuvallah. Baka baka kör oldum. Berger, pizzalar, bagetalar. Ürünlerinde domuz ürünü, domuz çeşidi yok. Bir tek pizza dışında hiçbir üründe domuz ürünü çeşidi bulunmuyor. Eora Club, Eora Beach Club, Arogi Beach'te. Yanım can kız, bırakma beni yalnız. Söz verip de gelmedim, söyle. Sen de çıkar çeşneyi, fotoğrafımı değil, kornize yapacağım beni demiş Faik Tuzlacı. Ne olmuş? Ne diyesin be? Anlamadım. Ben gölene gideceğim sıcak sulara demiş. Söz Arnavut Ali. İnsan yaşlanınca tabii sıcak su arıyor, ne yapacaksın? Ben Adriyatik Denizi'nin soğuk soğuk sularına dalacağım. Ben ateşliyim, yanıyorum burada ben. Sıcak suyuna ile ne yapayım ben? Ateşliyim. Ateşimi söndürecek yer arıyorum. Beni kefalon yazarken dost patlar.

Sen de çıkar çeyneyi. Fotoğrafımı değil, kornize yapacaksın beni. Oku güzel demiş. Aynen okudum. Sen de çıkar çeyneyi. Fotoğrafımı değil. Anne, şimdi sen bundan bir şey anlayan var mı Allah aşkına bu yazıdan? Ne demek istedin? Yunancasını yaz. Türkçe bilmiyorsun. Yunancasını yaz bari. Allah'ım yazar ya Rabbim. Allah'ım ya Rabbim. Nelerden uğraşayım? Ya Rabbim Allah'ım. Vallahi billahi. Büyük güzel Allah'ım. Sen bana niye bir akıllı dinleyici vermiyorsun? He? Niye benim bütün dinleyiciler bozuk be? He? Benden ötürü mü acaba? Gürkan'ın tavsiyesi üzerine geldim dersen başka bir şey yapmasınlar. Senin gibi zengin sanıp da sonunda hesapta bizi ellemesinler. Sonra demiş İrfan. Hayır be, hesap belli ya. Timokatarla kola baraba file. Kesit ora. Timokatarla sıçmayasın oraya Osman. Osman oraya sıçmayasın. Götü bozuk Osman. Yapma çocuğum. Gel beni sen öpeyim. Gel. Gel beni sen öpeyim. O molda ne güzelmiş bana, ne akıllımış bana. Bırak. Bırak varsın akıl fazla geliyor bırak.

Efendim yeni bir sponsor tanıtalım. Ya bu yemeyesin bak onu, onları giderken tatile alacağım. Yemeyesin seni, yerim vallahi billahi seni yerim. Kulaklarımın tellerini kemirmeye başladı, yapma kuşum ne olur. Çok rica ederim. Hadi bakalım sen benim sesimi anlarsın, dinlersin. Sen dinlersin beni, yapma kuşum, yapma yapma yapma. Anlat. Kakaram kakaram. Sonur. Sonur'u bilmeyen yok değil mi? Sonur mühendis. Sonur'u bilmeyen varsa şaşar kalırım yani. Ay şaşarım yani. Sonur mimar mı? Mimar kendisi. İdadiye İlkokulu ya da mahkeme binası yanında 6 katlı binada satılık 1+1 daireler sunuyor size. Ve 2+1 daireler. İkinci projeleri belediye binası yanında 1+1 daireler. Ofisler, dükkanlar, 2+1 daireler, satılık. Projelerimizde lüks ve kalite ön planda. İlgilenenler bize başvurabilirler. Ödemelerde kolaylık da sağlanıyor. Mimar mühendis Sonur Halil'in yapmış olduğu bu binaları gidip görmeye değer sevgili dostlarım. Lüks ve kalite ön planda.

Günaydın abi, inanılan selamlar demiş Onat. Nasılsın be Onat? Senin arkadaşı göremedim. Bugün Fabiko'yu götüreceğim. Kısmetse yağmur yağmazsa tutabilirsen Fabiko'yu. Kemal de bir tane kafes getirmiş. Kedi kafesi getirmiş bana. Nasıl sokacağım bakayım Fabiko'yu içine? Orada bir tane kız var, hiç sevmedim onu. Yunanlı bir tane kız var, hiç sevmedim. Hiç oraya yakışmıyor. Bir surat var, mahkeme duvarı. Mahkeme duvarı kızın suratı. Hilal'le konuştum. Hilal alt kattaymış. Getir dedi. Bizde dedi şey de var dedi. Sana dedi ödünç dedi şey de verebiliriz. Taşıma sepeti de verebiliriz dedi. Çünkü dedim bana bir defa lazım olacak. Fofiko için Fofiko'yu röntgen çekmeye getireceğim. Gelip sepeti, sepeti alayım dedim. Gel al dedi. Gittim. O mahkeme duvarı suratlı kız orada. Bizde dedi sepet yok dedi. Sepetler dedi 8 euro dedi. Dedim ne yapayım 80 euro dedi. 80 euro vereyim de dedim sonra kendim mi gireyim içine kopeler dedim. Bana dedim bir kerelik lazım dedim. Bana dedim Hilal dedi dedim büle büle dedim. Hilal miydi kızın adı? Yani işte. Dedim bizde kiralık sepet var. Biz kızdan tartışırken oradaki sahibi duydu. İki tane veteriner var orada. Dedi ne oldu niye tartışıyorsun dediler. Dedim böyle böyle dedim. Adam dedi var dedi verebilirim sana dedi. Ama dedi iki gün dedi durmasın sen de gel cumartesi getireceğin gün al dedi. Getir köpeği çekelim fotoğraf demişim röntgen dedi. Kız gene bana yok dedi. Nasıl sinirliyim nasıl hartlıyım o kıza? Nasıl sinirliyim o kıza nasıl sinirliyim? Bana dövüşmeyelim bugün gidince. Seni ya. Hayır, bazıları esnaflıktan anlamıyor. İnsanlara davrandıktan anlamıyor. Onları işe alıyorlar. Bak çok ciddiyim bu konuda. Bunlar müşteri çekeceğine müşteri kaçırır bunlar. Allah'ım ya Rabbim sen. Hayır Fikret abi konuşmana gerek yok. Bırak o işi. Taktın Osman'a demiş. Ersöz abi. Senin de böyle Osman gibi yaramız kuşun olsun da takma. Bak şimdi geldi bir gün üstünde kafasını yedi sev beni diyor bak şimdi.

Oh Osman'ım, oh Osman'ım, oh Osman Agam benim. Aman da ne güzel kuşmuş. Vay vay vay. Vay ne akıllımış, vay ne akıllımış. Bazen akıl fazla geliyor. Vay. Oh gene ısırma.

Osman Aga klavyenin yürü üstünde yürüdü. Yapma Osman Aga. Kaç Osman Aga'yı videoya çektim. Birazdan durumuma koyacağım. Kaç yılda senin bir açını vermesin Osman Aga. Birazdan paylaşacağım görün Osman Aga'yı. Dün Giro House'dan aldık hediyemizi. Bol bol yedik. Her şey süperdi. Cafer'e teşekkürler demiş. Ne hediyesi be? Siz kaç kilogram olduğunu siz mi tahmin ettiniz o zaman Zingo'nun? Çeynesi seviyor diyor. Ha çeyne dino. Türkçeyi bilmediği için çene o çene. Allah seni. Püh Allah seni. Sen de çıkar çeneyi, fotoğrafımı dil, kornize yapacaksın beni demiş. Çeyne dilo, Allah seni, tüh Allah'ım, koca pomak seni. Kuşla kavga ediyorsun, bir de oturmuşsun, akıllı dinleyici istiyorsun. Ha getire al haplarda demiş Mike Tuz'da, güzel okuyamıyorsun diye. 40 yıllık çeyne, intihar edecek tür dil kurumu, çeyne demiş. Çeyne dil, çeyne dilo, çene o, çene. Allah'ım ya Rabbim kimlerle muhatap ediyesi beni ya Rabbim ya Resulallah beni nelerle sanıyorsun nelerle sanıyorsun Allah'ım beni Allah'ım beni çenesiz deniyor damaksız denir yani dişsiz denir çenesi olmayan insan olur mu? Anladın mı Onat? Söyle arkadaşına. O Yunanlı kızı parçalayacağım, yolacağım onu. Çok yaramaz ama seviliyor demiş. Bariye. Vallahi billahi bak şimdi kafamı gagalıyor şimdi bak. Yok şimdi bak. Erkek ama muku yok. Hiç konuşmuyor. Erkek olduğundan eminiz artık çünkü geçen sene Mayıs ayında aldım. Mayıs, Haziran, Temmuz yani bir yaşına geçti. Veysel dedi ki yumurtlar dişi olsa dedi yumurtlamadı. Erkek ama kumurlu bir şeyler söylemeye çalışıyor. Akatalabistik apragmatalayı. Hiçbir şey yazamıyor. Ama hayvan da haklı. Nasıl anlasın yani ben o kadar çok konuşuyorum ki hayvan hangi birisini aklında tutsun ha? Adam hayvan baksana bana mal bakıyor şimdi de. Hangi birisi de aklında tutsun? Kime dedim koca parmak? Koca parmak demedim mi kimseye? Koca pomak dedim. Koca pomak dedim parmak demedim. Faya. Çene yazacağına çeyine yazmış çeyine. Koca pomak seni ya. Türkçe bilmezsin gelirsin yazarsın bana. Takma abi boş ver herkesin psikolojisi bozulmuş artık. Biz Papiko iyi yapalım da gerisi önemli değil. Ben Hilal'e söylerim onu bir çeksin kenara bakalım demiş. Hilal'e söyleme ben çekerim onu hırpalarım ben onu bir kenarda. Da işte kadın hırpalanmaz. Laflarımla hırpalarım ben onu gene hırpalarım. Ben bak bugün gideyim oraya bugün ben bak.

Cincir Fursurkan falan Gökhan. Cincir. Gel yapma yapma. Körle yatan şaşık altar demiş Ensiz. Ensiz abi. Evet oğlum video kazandı 50 euroluk hediye demiş Ali Molla. Ben o Cahınzır'ın Cafer'ine soracağım. Bana kazandırtmadı. Ben de 1 kilo 300 gram demiştim. Kim biliyor onun 1 kilo o kadar olduğunu? He? Nasıl ispatlayacak onu? Mahsus çıkarttırmıştır size onu. Senden diploma alacaktır kesin o Cafer'in Hınzır Cafer'i kızarı.

Araban çok güzelmiş. Ne iş yapıyorsun demiş. Radyoculuk yapıyorum ama o görünürde yaptığım iş. Aslında kara para aklıyım. Bütün gece çamaşır makinesine beyaz pantolonumu açacaktım. Yarın giderken alacağım. Bak unuttum. Kara para aklıyor dedim. Kara paraları yıkayayım bütün gece. Makinede. Sabah da söyledim sen yine açmışsın radyoyu dedim. Hakan'la karşılaştık dedim. Kahve yollayayım seni dedim. Gerek yok dedim. Kefanın yanında kuru kahveciyi yaptın kahvelerini iç dedim. Aslında tanıtım iyi olurdu. Yani şey yapardım. Öyle bir fotoğraf çekerdim. Kefanın yanında da kuru kahveciyi yaptın kahvelerini içiyorum diye. Var mı evde bilmiyorum. Galiba bitti bizim kahveler. Bunu yaşarım. Bakacağım bakalım. Kuru Kahve Cinhat 48 yıllık tecrübeyle hizmet veriyor. Seçkin bakkal ve marketlerde. Efendim şimdi babasından işi Hakan devraldı. Etiki Bankası'nın bitişinde Seçkin bakkal ve marketlerde satış noktalarında Nihat etiketiyle buluyorsunuz. Nihat etiketiyle afiyetle içiyorsunuz sevgili dostlarım. Kuru Kahveci Nihat'a çok teşekkür ederim. Programı yaptık katkılardan dolayı boya deyince, boyacı deyince Eray Harbaz Bey gibi iyi boyuyor, güzel boyuyor, uygun fiyata boyuyor. Efendim ekibiyle beraber harika hizmet veriyor. Size de boyacı lazımsa Boyacı Harbaz Bey ekibine başvurunuz efendim. Konuşun, benden telefonunu isteyebilirsiniz. Konstantinu, 87 yıllık tecrübe. Konstantinu Kiryakos Tandia çok güzel taşus ceviz tatlısı yapıyor. Glikato Kutalyu. Efendim her türlü reçeller kendi üretimi. Hüseyin Aga leblebileri, fındıkları, fıstıkları kendisi kavuruyor. Tayinleri kendisi yapıyor. İkramlıklar, sucuk lokumlarda Konstantinu gümüşüne de fark yaratıyor sevgili dostlar. Konstantinu. Konstantinu. Konstantinu diyoruz. Ve Serdar ve ekibine günaydınlar, kolay gelsin diyoruz. Döşeme işlerinde Serdar ve ekibi. Pergol üretiminde Serdar ve ekibi. Koltuk üretimi evlerinize, iş yerlerinizde Serdar ve ekibi. Güneşlikler, jel kaplamalar, tenteler. Gümüşe Kozmiyolu 1. kilometrede yılların tecrübesiyle hizmetinizde. Serdar ve ekibi sevgili dostlar. Tekstin üstüne laf yok de tekstin. Senin üstüne laf yok, senin üstüne radyocu tanımam demiş Ersöz Arnavut Ali. Çok teşekkür ederim. Bir gram fark ile en yakın oğlum bilmiş, şike yok yani demiş Ali Volla. Bıraksana sen onları şimdi başkasına anlat. Kesin ehliyet mehliyet işi vardır da. Sizin senin gözüne girip de indirim yapmanı ister o Cafer. Tanımam ben o Cafer'i. Ne önüne bakan yürek yakan kızan o.

Ergün Usta geldi. Ağır toplar bunlar diyor. Ersöz Arnavut Ali. Ahmet Koç'a, Mustafa dostuma günaydınlar. Fatih'e günaydınlar. Fatih döşeme işinde uzman. Koltuk kumaş döşemeleri, araba kumaş döşemeleri, tavan kaplamaları, koltuk üretimi. Döşeme deyince Fatih'e günaydınlar. Hasan'la onlar karşı karşıya. Fatih'in karşısında da hijyen servis var. Batı Trakya'nın hijyeni için, dükkanlarınızın hijyeni için, periyodik ilaçlama için, evlerinizin ilaçlama işleri için Hasan'ı seçin sevgili dostlarım. Hijyen servis, hijyen servis.

0: Bak Mehmet, Kalfa Pastanesi Mehmet geldi mi?
1: Gel yanıma saçlarını öreyim, öreyim. Çok
0: Mehmet ne ablasım yaptı bu profiterliği? Dayanamadım, yedim şimdi gene.
1: Gel yanıma saçlarını.
0: Hayatımda yediğim en güzel, en hafif profiterol. Bu insana kilo da aldırmaz.
1: Kız çağırsam gelin mi?
0: Vallahi billahi bak, bunun adı ne? Nasıl istesinler bunu? Üretime koydunuz mu bunu? Şimdi bu çok güzel bir şey. Kalfa Pastanesi. Bu harikulade bir şey. Harikulade.
1: Tutar mısın elini?
0: Porefili.
1: Seninle neyiz şimdi? Kanka mı sevgili?
0: Bak Kalfa Pastanesi, nasıl yaptınız bunu?
1: Gelin mi? Tutar mısın elini?
0: Acayip güzel. Vallahi billahi on numara beş yıldız ya. Ve
1: kız çağırsam gelin mi, tutar mısın elini?
0: Efendim Motoclass. Klas işler Motoclass'ta. Harika fiyatlar Motoclass'ta. Motoclass. Kozlu Kepir'de Şapçı'ya giderken hemen yolun üzerinde. Stelbayi, her türlü alet ve edevat, ikinci el, birinci el motosikletler, harika fiyatlar Motoclass'ta sizlere sunuluyor. Motoclass, ayrıca çim biçme makineleri, ot biçme makineleri, odun kesme makineleriyle kaliteli hizmetin adı Motoclass. Ve satılık bir site var. Efendim bu sitenin müşterisi hazır. Geliri gideri hepsini size gösterebiliyorlar. Çok şeffaf bir şekilde anlatabiliyorlar. Yani böyle kazanmadığınız için satıyoruz mantığıyla davranmıyorlar. Bu bir fırsat, yatırımcılara fırsat. Yararlanın bu fırsattan. e-ktinotrofia.gr sitesi satılık. Devrediyorlar. Hayvancılık, tarım ve pet sektöründe faaliyet gösteren bu özel platform, hazır müşteri ağı, oturmuş sipariş sistemi, güçlü Google görünürlüğü ve aktif ürün kategorileriyle dikkat çekiyor. Sektörün içinden olanlar bu ismi zaten yakından biliyor. Yunanistan pazarına hızlı giriş yapmak isteyenlerin dikkatine sevgili dostlarım. İlk aylarda size destek de verilecek. Sitenin nasıl çalıştığı konusunda anlatacaklar sizlere. Gidin görüşün, konuşun onlarla. e-ktinotrofia.gr sitesine girdiğinizde zaten orada telefon numaraları göreceksiniz. Günaydın Gürkan abi, üzerindeki sosu ben yapıyorum. Hiçbir katkı maddesi yok, günlük yapıyorum. Afiyet olsun, beğenmiş olmana çok sevindik. Evet, Kalfa Pastanesi'nde özel profiterol satışta demiş Gülsüm. Gülsüm bak, laf olsun diye söylemiyorum. 10 üzerinden 10 şarkının da dediği gibi, İlhan'ın üzerinden dediği gibi. Akşam 4'te 1'ini yedim, şimdi 2 kaşık yedim, doymadım. Şimdi şarkıyı bırakacağım, biraz daha yiyeceğim. Kilo alacağımı biliyorum. Yememem gerektiğini biliyorum ama kendimi tutamıyorum. Vallahi ben kendimi tutamıyorum. Dur gidip 2 kaşık da alıp geliyorum.

0: vallahi yok böyle bir şey. Genelde ben böyle pastayı turtayı sevmem. Vallahi bambaşka bir şey. Bak fotoğraf göndereceğim Gülsüm. Fotoğrafı çektikten sonra iki kocaman kaşık daha yedim. Hemen hemen yarısını bitirdim. Fikir Mehmet'e ait. Yani abla kardeş birleştik bir olduk demiş Gülsüm. Çok güzel olmuş ya. Oh. Oh. Bu gidişle annemler falan görmeyecek galiba profiterolü. Bu program bitene kadar profiterol de biter. Söyleyeyim ben size. Oh. Oh, içim açıldı be. Vallahi kuşum. Sen kuşlar yemez profiterol. Ya sen yemezsin sen.
1: Mustafa seversin bu işi Mustafa. Helal olsun.
0: Oh canıma can geldi. Bir de üstüne bir çikolata böyle koymuşlar. Onu da, o da ayrı bir lezzet veriyor. Çikolata parçacıkları böyle ince ince parçalar koymuşlar. Oh. Oh şarkı da bitti. Vallahi billahi ne güzel gittim. Oh, çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederiz. Ne oldu? Sen de mi istiyorsun? Sen neredesin? Ha? Efendim iki tane dostun açmış oldukları cenaze hizmetleri ve malzemeleri bir dostum. Her türlü cenaze hizmeti. Her türlü cenaze malzemesi. Nerede? Çukurkahve'nin karşı köşesinde eski Esat Orhan'ın olduğu yerde cenaze hizmetleri ve malzemeleri deyince aklınıza gelsin, aklınızda bulunsun. Traktör deyince, traktörcü deyince Solis ve Kioti marka traktörler Mesut'ta. Solis ve Kioti marka traktörleri ödeme kolaylığı yapıyor. Solis ve Kioti marka traktörleri 2 yıl taksit yapabiliyorsunuz. Onun dışında her türlü tarım aletinin tamiri, bakımı, servisi, karulların, sulama beklerinin, ikinci el traktörler. Efendim ve Türkiye'den getirdiği traktör kabinleri çok harika. Gidin yakından görün, konuşun. Bunlar klimalı kabinler. Afiyet olsun yarasın içine kuşuna demiş Enis. Enis'im bak o taraflara yolun düşerse git al. Hakikaten de gidin alın, Gürkan Nesnoğlu'nun dediği kadar varmış diyeceksiniz. Gürkan Nesnoğlu'nun anlattığı kadar varmış diyeceksiniz. Haşmet'e de gönderdiler. Akşam Haşmet'ten de geçtim, ona da verdim. Bu akşam bugün verecektim, akşam verdim. O beğendim beğenmedim bilmiyorum.

Şaban Ahmet, Şaban Ustam günaydın. Müveccil abla günaydın. İrfan Abdullah günaydın. Emin Ferdoğlu günaydın. İrfan İbrahimoğlu ağabeyim günaydın. Bülent Üslup günaydın. Hüseyin Yılıç günaydın. Nuri Eşrefoğlu. Güler, Güler ablam. Tayfun Gürcan. Olcan Şerifoğlu. Gülsüm ablam. Hüseyin Oğlu Kemal. Şaban Ahmet dostum. Hüseyin Rasim. Ali İhsan Tanyolu. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Bana da versene bir kere bak Gürkan abi demiş. Ama Özcan'a veremedim akşam. Sana nasıl vereyim? Ha? Yoktu başka, hepsi bitmiş. Son iki tane kalmış, onları da biz aldık. Özcan da cancağız istedi. Hiç dedim veremem dedim. Kusura bakma tattır azıcık dedi. Tattıramam dedim. Ucundan dedi. Ucundan da tattıramam dedim. Günaydın güzel kardeşim Gürkan. Güzel bir cumartesi demiş Enver Eşref. Pembe pembe olur ki değil günaydın demiş bana.

Annenlere de göndeririz Gürkan abi. Sen rahat rahat ye demiş Gülsüm. Canım. O kadar değil başkan, yemeyeceğim onları, anneme götüreceğim, yeter artık. Birdenbire içime bir baygınlık geldi zaten sabah sabah. Yarısını yemişim, dörtte bir dedim ama o yarısı düştü.

Hüseyin Mümün. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Agora Plus'lara günaydınlar. Agora Plus'lar marketçilik alanında biz de varız. Yarımçıların karşısında konsolosun arka sokağında satışta izleyen, uygun fiyatlarla satış yapan marketler Agora Plus'lar. San Siro. San Siro'nun efendime söyleyeyim çok bayan ve erkeklerin beğendiği bir saç boyası var. Kullanması çok rahat, şampuan şeklinde. Saçınızı köpürtüyorsunuz, saçınıza koyuyorsunuz. 10 dakika bekliyorsunuz. Saçınız, sakalınız beyaz olan her yerinizi boyayabiliyorsunuz. Softoplus. Seçkin bakkal ve marketlerde ve San Siro'nun satış noktalarında deneyin. Çok hoşunuza gidecek, çok beğeneceksiniz. Mutlaka deneyin. Günaydın kardeş, güzel hafta sonu dilerim, iyi yayınlar dilerim demiş Elfi ablam. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, güzel bir hafta sonu olsun sevgili dostlarım. Pembe pembe pes pembe. Pembe düşler. Kına, nişan, söz ve özel günleriniz için aradığınız her şey. Her şey. Kapı süsleri, isimli yastıklar, teyze hala sepetleri, kırk uçurma sepetleri, bekarlığa veda ürünleri. Marinaki 4'te Şapçı'da ana yolun üzerinde sevgili dostlarım. Periptero'nun karşısında, Baraka'nın karşısında hizmet veriyor. Pembe düşler. Le Caps Cafe. Yastıköy'ün gururu Le Caps Cafe'ye günaydınlar efendim. Hem kafe hem sitopolio Le Caps. Her çeşit ili marka kahveler. İsteğinize göre delivery paket servisi. Izgara çeşitleri. Aynı zamanda ızgarada pişmiş menüler de var. Dana pirzola, kuzu pirzola, köfte ve tavuk şiş. Haftalık özel lezzet. Her cumartesi fırında kuzu budu. Vay vay vay, ne güzel kuzu budu var. Kuzu budu var. Ne güzel kuzu budu var. Her güzel kuzu bulunuyor. Kuzu budu değil. Kuzu eti. Toplu organizasyonlar özel günleriniz için toplu menüler hazırlıyor. Le Caps. Yastıköy ana yol üzerinde okullara varmadan sağda sevgili dostlarım. Le Caps. Le Caps. İskeçe'ye giderken sağ tarafta. Le Caps. Ulele, ulele.

Yassu. Gürkan abi günaydın demiş. Yassu. Yassu ke karasu anıl. Erol Mehmet günaydınlar. Gürkan demiş günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar. Radyonu yeni açan herkese günaydınlar.

şimdi birazcık dinlenirse şarkılar dinleyelim. Olmasaydı derdimiz, söyler miydi ferdimiz diyelim sevgili dostlar. Ve devam edelim. Rıfat Marketler Batı Tankya'nın gururu oldu. Kurcalı'da çok beğenildi, çok sevildi, çok iyi gidiyorlar. Siz memnunsunuz, onlar memnun. Müşteriye saygısıyla, hijyenik ortamıyla, harika reyonlarıyla Rıfat Marketler'e uğramadan geçmeyin Kurcalı'da sevgili dostlar. Bozgebir'den sonra şimdi Kurcalı'da. Bor Fresh. Batı Trakya'daki bakkal ve marketlerde bulabiliyorsunuz Bor Fresh ürünlerini. Bunlar asitli meyveli içecekler. Lima Grup güvencesiyle Batı Trakya'nın her yerinde bakkal ve marketlerde Bor Fresh. Kenan Ahmet, ama canım çekti ama günaydın demiş. Gidip alın bak, çok beğeneceksiniz Kalfa Pastanesi'nin muhteşem profiterolü. Çok beğeneceksiniz.

derneğe ve kuşu da kafesine koydum. Önüne de yem koydum. Şimdi huzurum kalmadı yayınlayacağım. Huzurum kalmadı çalarken gidip annemlerin tarafından bırakacağım. Kuşu geleceğim. Hep buradayız demiş Mehmet abim. Yassu. Yassu Mehmet Ağa.

Niye huzurun kalmadı mı senin fani dünyada? Tam benlik o şarkı diyor. Umutlarım beni seçerdi. Just Green. Organik ürünler, organik temizleyiciler, EcoCert sertifikalı temizleyiciler. Fatih Ahmet bugün çalışmıyor herhalde. Hiç sesi çıkmadı. %100 doğal güçlü ürünler, EcoCert sertifikalı. Lime kokulu bulaşık deterjanı, portakal kokulu bulaşık deterjanı, renkliler ve beyazlar için çamaşır deterjanı, lilyum kokulu yumuşatıcı, bebek çamaşır deterjanı, bebek biberon ve emzik temizleyici. Aileniz ve sevdikleriniz için güvenli, etkili ve çevreye duyarlı temizlik ürünleri Just Green Organic, onaylı EcoCert sertifikalı ürünleri Batı Trakya'daki bakkal ve marketlerde bulabilirsiniz sevgili dostlarım.

Bir kanalız Nostalin Butik'e çok teşekkür ederim. Gamze'ye günaydınlar. İşte kimler varsa orada günaydınlar. Rosalin, günlük kıyafetler, kombinler. Efendim özel kıyafetler. Gerekli ceketli takım elbiseler. Çanta ve aksesuarlar. Ayrıca tesettür giyim. Instagram adresinden de ulaşabilirsiniz Rosalin'e. Rosalin Butik Komotini. Demokrito 1'de. Hacı Kosmaz'ın olduğu yerde. Espresyonist'in yanında hizmetinizde Rosalin sevgili dostlar.

Geçsin, geçsin istiyorum. Senden başkasını sevemiyorum. Devam edelim, devam edelim, devam edelim sevgili dostlarım. Devam edelim, devam edelim sevgili dostlarım.

Dostlarım, günaydınlar Ahmet'in Muzaffer abi, Frankfurt Havalimanı'na, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, Ergün Agam da öyle diyor Ersöz, Arnavut Ali ne diyor, Ergün Agam ne diyor,

0: çözeme geldik. Neredeydik?
1: Nereye geldik?
0: Nereye geldik?
2: Ellerini kim tutuyor? Gözlerine kim bakıyor?
1: Sedine çok teşekkür ederim programı yaptığı katkılardan dolayı. Efendim İskeçe pazar yerinin olduğu yerde Sedin'in eşinin dükkanı Peri Home. Peri Home'da züccaciye üzerine her şeyi ama her şeyi bulabilirsiniz. Peri Home sarma makinesi. Mekanika sarmadak ya sadece 5 euro Peri Home'da. Peri Home'da efendim gastra oval güveç 38 santim 13 euro. Tost makinesi beyaz 750 watt 15 euro. Çamaşır askılı 11 euro. 40 watt pervane 20. 90 watt pervane sadece 38 euroya satılıyor. Peri Home'da Siras 3'te İskeçe'de Peri Home sevgili dostlar. Haşim Alu PVC alüminyum demir doğrama işleri PVC kapılar camlar balkon demirleri demir işleri Alu PVC alüminyum PVC demir doğrama işlerinde uygun fiyat ve kaliteyi arıyorsanız ziyaret edin konuşun kendileriyle sevgili dostlarım. 25 yıldır bu işi yapıyor. Angelidis'in karşısında, eski Zamos karşısında olduğu yerde yan tarafında hemen size hizmet veriyor. Boya işinde Yalımlı'da boyacı Eray Harbaz var. Bu işin uzmanı kendisi. Ekibiyle beraber gelsin boyasın, söz verdiği zaman da gelsin, söz verdiği zaman da işi teslim etsin. Bir damla bile boya yere damlattırmasın, damlattırmasın. Eray Harbaz ve ekibine teşekkür ediyorum. Telefonu benden isteyebilirsiniz. Ela Hüseyin Aga, Kalimera Kiryakostandia, Reçeller Ev Yapımı, Gülkat Ukutalyo, sucuk lokumlar, ikramlıklar, tayinler, kahveler 87 yıldır Konstantin'i fark yaratmaya devam ediyor. Gürkan iyi yayınlar Gürkan. Edirne'den Ardahan'a gidelim mi? Demiş Mehmet. İstersen gidelim Bartlim. İstersen gidelim. İstersen ta önceye gidelim. Ta Azerbaycan'a kadar çıkabiliriz yani.

0: hislerim.
1: Ya Suzi abi sen neredesin? Sen yolda değilsin galiba. Ersin Suzi Arnavut Ali. Abi de ona selam, buna selam gönderiyorsun da. Zaman

Efendim benim diyetisyenim sizin de diyetisyeniniz olsun. Bana kilo verdiren isim size de kilo verdesin. Kilo almak isteyenlere kilo aldırsın. Hastalıklarda beslenme tedavisi. 0-1 yaş arası çocuk beslenmesi deyince aklınıza gelsin, aklınızda bulunsun diyoruz. Elif Kara Osman, uzman diyetisyen. Nerede? Halkı Kondili 3 numarada. İskeçe'de. İskeçe'nin. Kübücü'de. Mahkeme binası, eski mahkeme binasının arkasında Halkı Kondili 3'te.

0: bir neden.
1: Kızlarım yarışıyor. Erkeklere taş çıkartıyoruz demiş Enis Şerif. Kızlara motosiklet dersi veriyor Enis Şerif. Motosiklet. Hayri Osman. Sevgiler saygılar, Macar yollarında sizi dinliyoruz, seviyoruz demiş. Macaristan yollarına sevgiler saygılar. Kolay gelsin, iyi yolculuklar dilerim. Gözünüz yolda, kulağınız bizlerde olsun. Günaydın Trakya'nın güzel insanı. Şarkılar süper, herkese selamlar demiş Arif Emre Enes. Günaydınlar sevgili dostlarım, günaydınlar. Kuru Kahveci Nihat, Kuru Kahve'nin adresi. Kuru Kahveci Nihat uygun fiyatın adresi. 48 yıllık tecrübenin adresi. Kendi tayinlerini kendileri üretiyor Kuru Kahveci Nihat sevgili dostlarım. Harika fiyatlarla hizmet veriyor. Şimdi babası Hakan'dan bayrağı devraldı. Aman Nihat abiden devraldı Hakan. Hakan bu işi yapıyor. Kuru Kahveci Nihat ve ekibi. Şapçı'da. Etiki Bankası'nın bitişinde ayrıca ayrıyetten... Sevgilim. Kendi tayinlerini de kendileri üretiyorlar sevgili dostlar.

Allah Allah Allah. Ya Allah, bismillah. Ama Oğuz, nerede kaldın sen bugün be? Abi ben programı kapatıyorum ya.

sevgili dostlar. Yeni tanıtmaya başladık bugün sizlere ama siz zaten biliyorsunuz, ben de biliyorum, herkes biliyor Le Caps Cafe'yi. Belki kafe olarak biliyor, belki Psistaria Psittopoli olduğunu bilmiyor. Bir kere İli markasıyla çalışıyor, en güzel kahveler. İstediğiniz yere delivery yapıyor, kahve olsun, ızgara ürünleri olsun, dana pirzola, kuzu pirzola, köfte, tavuk şiş. Haftalık özel lezzetleri her cumartesi fırında kuzu bulunuyor. Deneyin. Bu cumartesi fırında kuzu var. Fırında kuzu. Toplu organizasyonlar özel günler için toplu menüler hazırlanıyor. Yastıköy'de Anayolu'nun üzerinde. Biz geçeye giderken hemen sağ tarafta Le Caps Cafe sevgili dostlarım. Le Caps Cafe Ümit Baba.

0: Bizim Tayfun burada sanırım. Çok ümit besen demiş Oğuz. Nerede Tayfun? Piosto hani piosto vriski tu Tayfun.
1: Ellerin yansa kolunda yabancı biri olmazsa.
0: Afandosino Tayfun, afandosino.

çok damar çok demiş Adnan Meksikana. Beğenmedin mi? Günaydın. Kolay gelsin, hayırlı hafta sonları dilerim demiş Ferişte. Günaydınlar. Trakya Mobilya günaydınlar. Trakya Mobilya'nın teşhir yerindeki mobilyaları %40'a varan indirimlerle alıyorsunuz. Trakya Mobilya prefabrik ev konusunda da uzman. Prefabrik ev içinde Trakya Mobilya ana şubesinde gidin, orada yapılmış örnek evleri, trofavillaları, konteynerları görün. Dayalı döşeli. İkinci şubesi de Ferişte'nin olduğu yer Gümücine'de. Konsolosluğun arka sokağında sevgili dostlar. Marinakis 8'de dostlar ve Nurgüller'in eğlencesine biletler satışta. Trakya Mobilya'dan, Ferişte'den de geçip alabilirsiniz. Kız kıza, biz bize, diz dize muhteşem eğlence için biletlerinizi şimdiden alın. 26 Haziran'da bu eğlence Posidonio Palas'ta. Es Design Esma ve Nurgül düzenliyorlar bu eğlenceyi. Sponsorlar eşliğinde çok güzel hediyeler almışlar, saatler almışlar, kes marka saatler almışlar. Efendim mücevherat kuyumculuktan takılar almışlar, kolyeler, küpeler, neler neler. Menü muhteşem. Sadece dolgulu biftek için bile gitmeye değer. Yemek ve içecek dahil, oynamak dahil, orkestra grup ekstra çalacak. 15 euro. Her türlü asitsiz, aman asitsiz demişim, alkolsüz içecekte. Fiyata dahil sevgili dostlarım. Posidonio'da bu eğlence. Bilet satış noktalarını aktaralım sizlere. Tekrardan isterseniz S Design Esma'dan alın. Efendim aynı zamanda Ferişte'den, Trakya Mobilya'dan alın. Nurgül'den, Eski Lidl'den oradan alın. Beauty Club Ayşe ve Ebru, Ayşen Butik'ten alabilirsiniz. Biletleri şimdiden alın. Dona kalmayın, dona dona dona dona dona kalmayın.

Vallahi biz görüşüyoruz arada. Bu akşam belki festivalde beraberiz. Yeni dedikodular var onda, öyle dedi diyor Oğuz. Onda dedikodu bitmez zaten. Onunla nerede mi dedikodusu bitmez. Süper, biz de erkek eğlencesi yapsak olmaz mı demiş Adnan. Yapacağız da canım. Erkek erkek sapsapa kılıç kılıca köpük köpeğe partisi yapacağız. Kılıcı keskin olan kazanacak. Güveniyor musun kılıcına? Ha? Kaç kere süredimi yapacağız diye.

0: da söyle, bana da söyle. Ben... Lafta kalmasın, koy tarihi demiş Adnan'dan. Sen şimdi, ben şimdi yarın gidiyorum. Tatile gidiyorum. Ta Adriyatik Denizi'ne gideyim. Kefalonya'ya gideyim. Dönüşte bir tarih ayarlayalım, yapalım, tamam mı? 4 Temmuz'da döneceğim kısmet. Enende masa ayıracağız. Ya bir kılıç gecesi demiş İrfan.
1: Senden başka kimse.
0: Kılıcı keskin olan kazansın.
1: Kimsem yok demiştim.
0: Hiç hile yok. Kimin kılıcı keskinse o kazansın.
1: Hasret işim.
0: Ha bakalım. Ha bakayım, göreyim bakalım. Lafta herkesin kılıcı keskin.
1: Hayali.
0: Ya lafa gelince. Ama laftan peynir gemisi yürümüyor.
1: Yüreğim.

İyi yayınlar Gürkan abi. Sabah Gümüşüne de işlerim vardı. O yüzden yeni haberim oldu. Profiterol konusundan. Beğenmene çok sevindik. Afiyet olsun. Evet. Çok ama çok fazla beğendim. Profiterolünü çok beğeniyordum. Siropinin profiterolü de güzel ama bunun bambaşka bir aroması, bambaşka bir şeyi, bir avrası var. Herhalde sevgiliniz de kattınız ve şekeri az kattığınız için beğendim. Yalnız kilo aldım bugünlerde, 2 kilo aldım. Profiterolün de fotoğrafını gönderdim, yarısını yedim. Fotoğrafı gönderdikten sonra da kaşık kaşık yedim, dayanamadım. Akşam da saat 12.30'da yedim zaten. Yedim. Ne yapayım, yedim.

0: Söz bende, problem yok demiş Adnan. Ha. Yalnız geceye yıkanıp paklanıp da gelin, tamam mı? Güzel kokulanık gelin, temiz iç çamaşırı giyin, don giyin, atlet giyin, fanlı giyin, öyle gelin. Ter kokulu mokulu gelmeyin geceye.
1: Ağlayan sonunda
0: orada. Sap sap adam adam.

Yiyeceğim beni, yiyeceğim beni. Yol Ahmet Osman. Köpükler benden olacak diyor. Melisa'dan Meksikan. Köpükler senden ama şeyden alacaksın. Just Green'den alacaksın, tamam mı? Onlar organik, insana zarar vermiyor. İstediğin kadar köpür, istediğin kadar köpüklük al. Hiçbir yerciğine bir şey olmuyor. Just Green, Just Green, Just Green. Bizim gecemizin sponsoru, köpürten sponsoru olacak.

Ah Mehmet, evet Mehmet, evet. Hemen yazabilirsin. Mehmet yaz bakayım. Unuttum sana cevap yazmayı.

0: seninle.
1: Günaydın abim, güzel bir hafta sonu olsun. Rüzgarlı Frankfurt'tan selamlar demiş İlyas. Yağmur yoksa gene iyi. Selam.
0: Siz yaşamayalım.
1: Üzülmek çok zor. Selam.

Ben sizin için programın hemen akıta akışatını değiştiririm. Kimin için olduğunu söylemeyeceğim. Sizin için hemen akışatını değiştiririm programın ben. Hemen. Hemen Ahmet Kaya'dan Karayazı'dan çıkarım. Karayazı'ma bağlamadan girerim.

Ahmet sen beni dinliyor musun be? Allah'ım yarabbim. Allah'ım yarabbim yarısır Allah'ım. Bütün deliler burada bura. Bütün deliler burada. Ahmet Osman. Sen deli olmayasın be. He? Ama sen deli olmayasın. Geliyor Nazlı Nazlı. Öyle bir yar sevdim ki. Deli köylü burgazlı. Kendro hikaye piplopi yaz. Kendro. Kendro sevgili dostlarım. Tam yeni yolun Kendro'sunda 47 numaradadır. Kendro. Evler, lavabolar, çeşmeler. Türkiye usulü lavabolar. Neler neler. Kapı kulpları. Gardırobumuzun içine, mutfak dolabımızın içine çeşitli mekanizmalar. Asansörlü fish press mekanizmaları Kendro'da. Kendro fark yaratıyor. Kapı kulpları Kendro'da. Kendro Oktay ve Yükün'e sevgiler, saygılar, günaydınlar.

Seden ki Ayga günaydın, sabahların şekeri gırnatalara ne zaman gireceksin demiş. Gireceğiz, oraya da gireceğiz kısmetse. Kısmetse oraya da gireceğiz. Efendim Sonnur'a çok teşekkür ederim. Yeni tanıtıyoruz bugün sizlere. Mimar mühendis Sonnur Halil. İdari İlkokulu yanı, mahkeme binası yanı, 6 katlı binada satılık 1+1 daireler ve 2+1 daireler. İkinci projeleri belediye binası yanında 1+1 daireler, ofisler, dükkanlar 2+1 daireler satılık. Projelerimizde lüks ve kaliteli malzeme kullanılmıştır. İlgilenenler bize başvurabilirler. Ödemelerde kolaylık sağlanıyor diyor mimar mühendis Sonnur Halil. Ev sahibi olmak isteyenler

0: Deva Danışmanlık Merkezi.
1: Gençliğim için.
0: Merve ve Ezgi kardeşler, sevgili dostlarım.
1: Çocuk kokusu.
0: Deva Danışmanlık Merkezi Şapça'da vatandaşa hizmet için var. Vatandaşa hizmet için bulunuyor.
1: Ceketimi yağmurlar astığında.
0: Otomobil, traktör, motosiklet sigortaları. Her marka. Büyük sigortalarla, her türlü sigortayla çalışıyorlar. 21 sigorta şirketi. Araç açma kapama işlemleri, özel elektrik anlaşmaları, İron, Proterga, Zenit gibi. Hızlı ve güvenilir ödeme noktası. Kia gibi devlet destekli yardımlara başvurular yapılıyor. Araç devir işlemleri de yapılıyor. Papa Dima 37 Şapçı'da. Espresyonistin yanında sevgili dostlarım. Deva Danışmanlık Merkezi.
1: Sakallarımdan

0: Koltuk döşeme işlerinde Fatih kardeşimiz var. Babası yılların tecrübesiyle bu işi yaptı. Şimdi de Fatih yapıyor sevgili dostlar. Koltuk döşeme kaplama işleri. Harika fiyatlar. Koltuk üretimi. Hemen karşısında Hasan var. Hijyen servis, ilaçlama hizmetleri. Her türlü ilaçlama servisi, hijyen servis, hijyen servis. Hasan'a çok teşekkür ediyorum. Periyodik olarak iş yerlerinin ilaçlanması hizmetleri sevgili dostlarım. Evinizin, işinizin güzel kokması için, hijyenik olması için, böceklerden, haşerelerden uzak olması için hijyen servisi, hijyen servisi seçin diyoruz. Ayşe Mertoğlu süslemede fark yaratıyor. 1984 yılından beri sizlere hizmet veriyor. Silogi mağazası, dükkan köşe, esnaf Ayşe. Nerede? Konstantino'nun olduğu yerde, Devletoğlu'nun olduğu yerde Silogi mağazası sevgili dostlar. Çok teşekkür ederim programa yaptığı katkılardan dolayı. Mücevher Atık Uyumculuk Edirne'de, Edirne'nin merkezinde Saraçlar Caddesi 32 numarada yan tarafına Sina Pırlanta'yı da açtılar. Sina Pırlanta üzerine her şey. Mücevher Atık Uyumculuk, Sina Pırlanta aynı şey demek. Gidin gezin görün, Edirne'ye gidip gezmenize, görmenize değer. Sina Pırlanta, Mücevher Atık Uyumculuk. Yunus Yunusoğlu, Yunus'um selamlar, hoş geldin programa, hoş geldin, hoş geldin, hoş geldin. Herkesin bir derdi var. Kimimizin derdi küçük, kimimizin büyük ama herkesin bir derdi var bu dünyada. Olmasa bile zaman zaman olmuştur, zaman zaman büyük dertlerimiz olmuştur, küçük dertlerimiz olmuştur. Önemli olan her şeyin gelip geçici olması. Serdar ve ekibi Gümüşhane Kozma yolunda 1. kilometrede hizmet veriyorlar. Kumaş döşeme işleri, kumaş kaplama işleri Serdar ve ekibinde Gümüşhane Kozma yolu 1. kilometrede sevgili dostlarım. Koltuk üretimi, tenteler, güneşlikler, jel kaplamalar, pergola üretimi.
1: Ah gurbet zalim gurbet.
0: Gümüşhane Kozma yolu 1. kilometre eski Mazda ajantesinin olduğu yer. Bırak şarkıyı Gürkan. Selam Gürkan demiş. HSK'sı hoş geldiniz. Mehmet Tezcan günaydın, program güzel gidiyor. Robert Hatüme'den umudum kalmadı, bekliyorum, başarılısın demiş. Çiko aga dün ne gömdün demiş. Ne gömdüm?
1: Ağlatırsın.
0: Ne gömdüm dün? Köfte gömdüm, bira gömdüm.
1: Bıraksana yakam.
0: Kafa kızartması gömdüm.
1: Vay seni.
0: Yarım kilo profiterol gömdüm.

0: Mona Lisa gelinlik. Hatice abla. Selam Gürkan. Bak artık Gürkan Bey demiyorum demiş. Çok teşekkür ederim efendim. E, o kadar laf söyledikten sonra demişindir bu deliyle uğraşacağımı.
1: Öyle dediler.
0: Bu da Gürkan diyeyim de kurtulayım demişindir.

Hangi bir Avrupa ülkesinden Yunanistan'a istediğinizi taşısın. Evet, koltuk olur, ne bileyim ben kanepe olur, araba olur, şu olur, bu olur, palet olur. Ambrosia Trans'a çok teşekkür ederim. İsteyene telefon numarasını verebilirim. Ve ne diyoruz? HS Kars hazır dinliyorken, HS Kars'ta diyelim, HS Kars. Hüseyin Aspat ve ekibi kiralık araçlar. HS Kars'ta minibüs var. 7 kişilik. Şoförüyle beraber kiralayın, istediğiniz yere getirsin götürsün sizi. HS Kars. İkinci el araba. Her türlü arabayı bulabilirsiniz. Hatta bulamadıklarınızı yurt dışından getirtebilirsiniz. HS Kars'a güvenebilirsiniz sevgili dostlar. Robert Hatem, Hatemo. Umudum kalmadı. Her zaman hayatta umutlarınız hep olsun. Umutlarınızı, ümitlerinizi hiç soldurmayın, hiç söndürmeyin. Çünkü zira umutlarımızdır bizi hayata bağlayan sevgili dostlar. Onlarsız yaşayamayız.

umudum kalmadı. Tanju Kor mu? Cansu Kor mu diye içerdim. Tanju Kor mu? Erken bırakacağım bugün, çok işlerim var. Çok fazla işlerim var. Eczaneye hap ısmarladım. D3 vitamini K2 vitaminiyle beraber gideceğim, onu alacağım. Ondan sonra Fafiko'yu alacağım, bakalım nasıl olacak, hayvan hiç alışık değil. Kedi sepeti getirmiş bana Kemal. Sokacağım onun sepetinin içine hayvanı. Ondan sonra onu götüreceğim doktora, röntgen çektireceğim. Sonra geleceğim Fafiko'yu bırakacağım, gideceğim tıraş olacağım. Sonra geleceğim, valizlerimi toplamam lazım, hazırlıklar yapmam lazım. Yarın sabahı saat 9'a 20 kadar.

kalı kalı. Uçuyorum kısmetse, nasip kısmetse. Efendim pazartesi sabahı da inşallah her şey nasip kısmet işi, Kefalonya'dan yayında olacağız sizlere. Kefalonya'dan merhaba, günaydın diyeceğiz. Apoti oraya, apoti no morfi, apoti pan ne morfi, apoti monaziki Kefalonya. Ali Molla Molla Ali, autokinesi, 8 ortak. 8 ortaktan bir tanesi Ali, Batakya'daki ilk sürücü kursu hocası bizim azınlığımızdan. Ve onların otomatik vitesli arabası da var. Hınzır'ın Nurgül arabayı bozmuş. Şimdi Ali ders veremiyor. Ne olacak, kim ödeyecek o parayı? Basmış, debriyaja basabildiği kadar. Nasıl bastıysa artık. Ne sinirle bastıysa, boz arabayı sen. Bak, bak. Şimdi Atina'dan yedek parça bekliyorlar. Of, of. Of, ne yaptı sana bu Nurgül Ali? Kim karşılayacak bu zararın parasını Ali? Mona Lisa. İki kere söyledim ama hadi üçleyelim. Hatice abla galiba yeni açmış dükkanı. Mona Lisa gelinlik, 1270 tane Hilal Yakoş abdominde gelinlik var. Hem azınlığa hem çoğunluğa hitap ediyor ama ne güzel gelinlikler, ne güzel gelinlikler. Kiralı gelinlikler, satılık giren gelinlikler ve gelin arabası süslemesi canlı çiçeklerle yapılıyor. Gelin yolu canlı çiçeklerle yapıyor. Gelin masasına canlı buketler koyuyor efendim. Mona Lisa Tuzcuköy girişinde. Mona Lisa harika fiyatlarla hizmetinizde, eczanenin yanında. Günaydın kardeşim, dinlemedeyiz demiş Feride Osman. Bunu da demin çektim. Osman Kayı çalarken Osman'ı çektim. Osman. Osman. Osman. Facebook'a gitmemiş mi hikaye? Gitmiştir.

Efendim, serveti 1 trilyon dolara aşan Elon Musk insanlık tarihinin ilk trilyoneri olmuş. İnsanlık tarihinde en çok zengin olan ilk insan olmuş Elon Musk. O da ölecek, biz de öleceğiz.

Stonafro'ya gidin. Arabanızı Stonafro'dan yıkatın sevgili dostlarım. Stonafro, Özcan ve Vedat. İki ortak, birbiriyle iyi anlaşan, birbirlerini seven, saygı duyan iki arkadaş. Ortak açtılar orasını. Çok da iyi gidiyorlar. Arabanızı evinizden alıp evinize bıraksınlar. İşlerinizden alıp iş yerinize bıraksınlar. Tertemiz yapsınlar. Özcan ve Vedat. Sarıca yolunda, tren yolu geçince, mezarlık mezarlığı geçince biraz daha ileride, solda. Ama orası uzak, nasıl bırakayım arabamı demeyin, gidin. Telefon edin, Stonafro olarak Instagram'da bulun. Gelip bulunduğunuz yerden alsınlar arabaları, yıkayıp getirsinler sevgili dostlarım. Stonafro, köpük köpüğe yıkama, iyi yıkama, güzel yıkama, araba iç ve dış yıkama. Biyolojik temizlik. Bu Citroen kadar aşağı ajanta görmedim demiş Ali Molla. Hiç öyle konuşma. Ben Volvo'nun Kavala şubesi kadar aşağı ajanta görmedim. Ve pis ve bakımsız. Hayatımda hiç o kadar pis tuvaletleri olan bir yer daha görmedim. Sen hiç öyle konuşma. Beterin beteri var. Dostum, beterin beteri var. Ama suç Citroen'de değil, suç Nurgül'de. Nasıl bastıysa debriyaja kopar, mahvet sen debriyajı, bırak bırak sen, bırak sen ya.

Yufkacıyı söyledin mi demiş Gökhan. Söylemedim. Ay çok canım sıkılıyor bugün. Bıktım artık. Haftanın son gününe geldim. Burada 7 gündür programdayım. 6 gündür var var var var var var. Yufka deyince yufkacı deyince trakya yukarı Rıdvan deyince şekerim bitti gitti haydi. Nasıl olsa alacağım yufkayı aldım Rıdvan'dan. Bir daha yufkalar bitene kadar geçer o kız. Kızdıysa bana geçer onun kızgınlığı. Yeter. Hayt hayt trakya yufka. Rıdvan Feyiz. Hop tırırır. Hayt bitti. Tamam. Aaa sende. Bu ne be? Canıma geçti. Canıma geçti sponsorlardan diyor. Yapsam içine sponsor çıkacak be. Sen de yani. Selanik'teyim bugün. Anca açabildim seni demiş Ahmet Bayram. Ben yine cumartesi çalışmıyorsun sandım seni be. Hey, senden bir şey istiyoruz. Ben dönünce erkek erkeğe diz dize biz bize kılıç kılıca kılıç kalkan ekibi oluşturacağız. Köpük partisi yapacağız. Erkek erkeğe biz bize köpük köpeğe. Tamam mı? Köpükleri senden alacağız. Deterjanları sen alacaksın. Senden köpüreceğiz kendimizi. Çünkü senin deterjanların just green, green organik. Bir yerimize bir şey olmasın ince yerlerimize diye. Senin şeylerinden köpüreceğiz tamam mı? Bizim erkek heykel diz dize köpük köpeğe kılıç kılıca kılıç kalkan ekibimizin sponsoru sen olacaksın Ahmet. Tamam mı? Ne yapıyorsun Selanik'te be? Biz burada hep çalışalım, hep çalışalım, hep çalışalım. Hep çalışalım burada. Neyini? Parçayı peso keramikçiden ısmarladık en sonunda. Bu Citroen kadar aşağı ajanta görmedim demiş Alimoğlu. Ben gördüm, Volvo'yu gördüm. 10 euroluk şeye bagaj amortisörüne 5 sene bir şeyi var diye sattılar bana arabayı. Ondan sonra hıktır mıktır onun sene garantisi 2 sene. 2 seneden sonra orasını kapsamaya burasını kapsamaya deyip 10 euroluk bagaj amortisörüne 600 euro istediler. Tüh utanmazlar. Allah belalarını versin. Tüh utanmazlar. Volvo bir şikayet mektubu falan yazdı ki hiç cevap bile vermedi Atina'dan. Havaya zaten kavgalı kız gidemem. Zaten Citroen, Volvo gibi bir marka ismini 10 euroluk şey için batırır mı be? Hakikaten bak çok ciddi söylüyorum. Yapmaması lazım bunun şirketleri. Yapmaması lazım. Çünkü bir premium marka müşterisini böyle 3 paralık 3 kuruşluk şey için üzmez üzmemeli. Premium bir marka değil. Hiçbir marka üzmemeli. Çünkü her marka piyasada satmak için, piyasada kalmak için çalışıyor. Bakın bu sabah bir şey okudum, bir yazı okudum. Nasıl bu şimdi Euro NCAP var ya hani test yapıyor, bağımsız çarpışma testleri yapıyor. Şimdi Avrupa'da ismini unuttuğum bir şirket kurulmuş, bağımsız bir şirket. Arabaların gerçekten pil ömürlerini, elektrikli arabaların pil ömürlerini ölçüyor. Ve yani fabrika diyor ki diyelim 410 kilometre gidiyor, ölçüyorlar 300 kilometre gidiyor araba atıyorum. Yani gerçek verilerle uğraşmıyor. Gerçek verilerin üzerinde çıkan tek marka Kia çıkmış. Kia EV2 modeli, Kia EV2'nin GT2 modeli fabrika verilerinin %15 üzerinde çıkmış. Yani fabrika diyor ki atıyorum unuttum 320 kilometre gidiyor. Bir bakmışlar gerçek koşullarda denemişler 350 kilometre gidiyor araba. Yani çünkü her şirket en iyisi için en güzeli için çalışır çalışmalı. Müşterisini özellikle premium markalar mağdur etmemeli 3 kuruşluk şey için. Ay Ayşe Gürkan abi ben olacağım sponsor demiş. Just Green Ahmet toplantı vardı demiş. Bırak bırak toplantıyı. Şimdi toplantı bitti. Ondan sonra ne var? Hayat.

Nurgül'le sen Ali Molla'ya sponsor olun, arabanın masrafını çıkarsın. Arabanın bir taraflarına yazar sizi Ali demiş. Elif ablam, ben niye olacağımışım Ali Molla'ya sponsor, ben mi bozdum arabayı? Enişte çok araba var, versin bir tane Ali'ye demiş. Enişte çok araba var, versin bir tane Ali'ye demiş. Hasan, hangi enişte? Yarın nereye gideceğim Badingil demiş Emre. Kefalonya'ya uçacağım. Ya Battim. Kefalonya.

0: alacağım miktimi, mikrofonumu, zama, zinkolamı, düzenlemi. İnşallah bir şey unutmam.
1: Göremedim yar sen. Hep beraber. Hayla geçtim.
0: Düşmanlar kim nasıl diyor, dua eder. Uçağa düşsün, mikrofonu kopsun, olsun bu olsun diye.
1: Hayla geçtim.
0: Necatiler tarikatı.

0: Uçacan mı yüzecen mi diyor Emre. Uçacan mı diyor yüzecen mi diyor Emre. Önce uçacağım sonra yüzeceğim. Dur bakayım hava durumuna bakayım. Stike falan ya, posta yine hava durumu. Palyo katramıyor. Bugün 17-25, pazar 14-26, pazartesi 15-29, çarşamba yağmur, perşembe güneşli, 30-31 derecelere çıkıyor. Ey, yanıldım ki falan ya, yanıldım. Dur sorayım, ben Siri'ye sorayım. Siri, Kefalonya'da yarın hava nasıl olacak?
1: Yarın hava güneşli olacak.
0: Madem bu kadar mı? Bu kadar mı? Allah'ım ya Rabbim sen ya. Kısacık konuşuyor, bu fıkra anlat diyoruz. Bir eşek şey gibi fıkra anlatıyor. Hava durumunu söylüyoruz. Yarın hava güneşli olacak diye. Güneşli olacak, kaç derece olacak be manyak? Dur bakayım ben kendi bakayım. Yarın pazar 18-25 güneşli. Pazartesi güneşli 18-25. Salı parçalı bulutlu 18-25. Çarşamba 26. Perşembe 27. Cuma 28. Cumartesi 30 derece olacak. Kefalinya, Kefalonya sıcaklık. Siri, çok canım sıkıldı, bana güzel bir fıkra anlatır mısın?
1: Fıkra dinlemekte veya esprileri anlamakta iyi değilim. Ama fıkra anlatmayı seviyorum. Espri yapmamı istiyorsan beni güldür demeyi dene.
0: Beni güldür. Siri, beni güldür.
1: İki Apple TV bir kafeye gitmiş. Kafede hazır cevap bir barista, bir araba sahnesi ve uzaylılar varmış. En önemli kısmını unuttum.
0: Senin... Siri. Ben buna gülmeyeyim, sinirlerimi bozdun benim Siri. Ne diyorsun sen be? Ama benim dinleyicim de manyak, deli. Benim Siri'm de sakat kafadan. Ben Siri ne dedin şimdi? Neye güleyim, bunun neyine güleyim? Zaten ne dediğini unuttum ben senin. Dur, başka bir fıkra isteyeyim. Siri, bana başka bir fıkra anlatır mısın?
1: Sana zaman yolculuğuyla ilgili bir espri yapardım. Ama bir türlü espriyi anlamadın.
0: Ha? Ben siz dedi, bu anlıyor musunuz bunun ne dediğini? Mari bu seri ne diye ben bu? Aa, vallahi billahi yemin ederim çok ciddi mi? Ne diyor bu ben? Ablam güzel bir tatil diliyorum, her şey gönlünce olsun demiş. Tanju Korumu'da teşekkür ederim demiş. Ben ne diye bu benden başak geçiyor bu seri? Benden geçiyor bu seri. Vallahi billahi başak geçiyor. İki tane sponsorum var, yeni sponsorum. Onları tanıtayım, kaçıyorum yavaş yavaş. Topluyorum tasımı tarağımı, çok yapacak işlerim var dedim. Köpeğimi röntgen tek tek çektireceğim daha. Hazır köpeği götürmüşken beni de sokayım oramı buramı röntgeni. Beni çeksinler. Bedavadan çeksinler beni, o kadar para vereceğim. Mimar mühendis Sonur Halil, İdadiye İlkokulu yanı mahkeme binası, yanı 6 katlı binada satılık 1+1 daireler ve 2+1 daireler. İkinci projeleri belediye binası yanında 1+1 daireler, ofisler, dükkanlar, 2+1 daireler satılık. Projelerimizde lüks ve kaliteli malzeme kullanılmıştır. İlgilenenler bize başvurabilirler. Ödemelerde kolaylık sağlıyoruz diyorlar. Çok teşekkür ediyoruz. Efendim sizler de gidin konuşun. Daire almak isteyenler ve bugün sizlere, bugünden itibaren Le Caps Cafe'yi tanıtıyorum. Le Caps Cafe Yassıköy'de. Yassıköy'den İskeçe'ye giderken sağ tarafta Le Caps Cafe var. Çok güzel, kaliteli illi kahveler sunuyor sizlere. İsterseniz paket servisi de var Le Caps'ın. Le Caps Cafe. Ayrıca ızgarada pişmiş ürünler, dana pirzola, kuzu pirzola, köfte ve tavuk şiş. Haftalık özel lezzet, her cumartesi fırında kuzu bulunuyor bu cumartesi olduğu gibi. Toplu organizasyonlar, özel günler için toplu menüler hazırlanıyor. Yassıköy ana yol üzerinde. Okullara varmadan sağ tarafta Le Caps var. Nereden nereye uçacan demiş Emre Semerci'de. Durun bunu anafara vereyim. Efendim şimdi Kavala'dan uçak hareket edecek. Atina Havalimanı'na inecek. Atina'dan da tekrar uçağa bineceğim. uçak değiştireceğim, oradan da Kefalonya'ya uçacak. Başka bir ayrıntı merak ediyor musun? Merak ettiğin ayrıntı var mı? Enis Şerif, Enis Şerif demiş Hasan Vodafone. Aa, Enis Şerif'te araba var.

0: Amca silonu, bir gram aklım varsa onu da Siri alacak demiş. Nasıl sileyim ba Siri, sili silinir mi? Siri, seni hiç sevmiyorum.
1: Bu kulağa pek hoş gelmiyor.
0: Siri, senden nefret ediyorum.
1: Bu hiç hoş değil.
0: Siri, senin gelmişini geçmişini.
1: Buna nasıl karşılık vereceğimi bilmiyorum.
0: Siri, Siri, sen Faik Tuzacı'yı tanıyor musun bari? Sus pus oldu, sus pus oldu Siri. Siri, sende bir gram akıl yok.
1: Üzgünüm, anlamıyorum.
0: Anlamazsın tabii, çıkarına gelmediğin şeyleri benim gibi anlamıyorsun. Siri, çok tit pusun.
1: Üzgünüm, anlamıyorum.
0: Anlamazsın. Ben de öyle yapıyorum. Çıkarıma gelmeyen şeyleri hiç anlamıyorum.

Aklımda fikrimde hep sen varsın. Hülyalı rüyalı gözlerim var. Sevmemek mümkün mü, mümkün mü güzelim seni? Beni mahveden o sözlerim var. Halil ne oldu ya be? Halil Nilüfer Hacı Hüseyin.

Καλό ταξίδι να έχεις, εύχομαι να περάσεις καλά. Καλές διακοπές, λέει ο Τανζού, ο φίλος μου. Çok teşekkür ederim sevgili dostlarım. Nasip kısmet olursa her şey nasip kısmet işi. Pazartesi günü, pazartesi sabahı Kefalonya'dan, Argostoli yakınlarından, Razata köyünden sesleneceğim sizlere. Apoti Razata. Biliyorsunuz Kefalonya'nın köylerinin isimleri hep garip garip. Çünkü hep İtalyanlar yaşamış orada. Uzun yıllar İtalyanların egemenliğinde kalmış. Bu kadar komik yer isimleri olan başka bir ada, başka bir yer yok Yunanistan'da.

Cardacata, Macricata, Divarata. Razata, ben Razata da kalacağım. Efendim, Kardakata, Kontegeniata, Livazi, Agios Dimitrios, arada Yurancalar da var. Kalamarinata, Liksuri, Argostoli merkez zaten. Manca, Mancavinata, Petrikata, Divarata, Zola. Böyle tuhaf tuhaf yerler var, yemin ederim size. Spartiata, Lurdata, Kurkumelata, Vlahata, Lurdata. Atmıyorum, hepsi doğru, isterseniz bakın kefalın haritasını açın. Zvaronata. Ya, buradan havaalanından Razata çok yakın zaten. Evet. Havaalanı Zvaronata'da.

Senin MİG'ti uçakta kaybolursa ne yapacaksın demiş Faik Tuzacı. Nasıl kaybolacağım benim MİG'ti uçakta mı? Bamya mı o? Hamam böceği mi o kaybolacak? Hepsi tağla bitiyor demiş Yasin. Sen burada mısın be? Ne zaman gidiyorsun refile demiş Halil. Abriyo.

Bir sabah Türkiye Rock of Fight'i alıp ziyarete geleceğim demiş Halil. Ya ya. Kolaydı öyle oralara gelmek. Faik, Frankofon yaz. Faik ziyarete gelecek. Arabadan gelseniz benzin parası 300-400 euroya çıkar. Uçaktan gelseniz git gel 340 euro. Ha, nasıl yüzerek mi geleceksiniz? Otostop mu yapacaksınız? Otostop yapsanız da size alan da olmaz. Yani bir albeniniz olsa, bir tazeliğiniz, bir gençliğiniz, bir gençliğiniz olsa alan olur çok ama siz ne yapacaklar? Alıp da turşunuzu mu kuracaklar sizin? Faik'i gören kaçacak zaten. Duracağına gaza basacak.

ben senin için Karaköy'e gelmem demiş Faik. Ama sen benim için değil, kendin için Kavala'ya gitmesin, bırak Karaköy'ü. Şimdi Sofia'dan çalışır, o sonra ararım sorarım demiş. Nasıl profiterol demiş Yasin. Ben de gideceğim oraya sonra. Ben senden önce gideceğim. Sofia'dan korkuyor musun yoksa? Ha, senden mi korkuyorsun Sofia'dan?

Oraya buraya gidersin, beni kıskandırırsın ha. Bak sana özellikle ne fotoğraflar yollayacağım ben Cafer. Bak seni nasıl kıskandıracağım ben Cafer. Kızlarla kucak kucak fotoğraflar yollayacağım sana. Seni hınzırın Cafer'i seni ya. Ha bak bak ben. Bak. Bak göreceğim bak neresinden yollayacağım sana Cafer. Oo, bütün kızanlar toplanmış, bütün yastı köyün bütün kızanları toplanmış. Yaşayın be yaşayın. Yaşayın be kızanlar. Programın sonuna yetiştiniz be frappeci kızanlar. Yes yes yes Yasin yes yes. Ama ben Haşim'e tıraş olmuyor. O güzel yapamıyor. Onun tarı artık taramıyor güzel. Makası güzel kesmiyor artık. Sevgili dostlarım. Sevim Halil hoş geldin. Güle güle iyi tatiller derim demiş. Efendim tatilde olacağız ama tatil boyunca sizlerle beraber olacağız. Yayınlarımızı aksatmamaya çalışacağız inşallah. Pazartesi günü. Hepinize çok güzel bir hafta sonu diliyorum. Çok güzel bir cumartesi akşamı, çok güzel bir pazar günü diliyorum. Pazartesi sabah saat 8'de inşallah Kefalonya'dan canlı yayında sizlerle birlikte olmak üzere. Hoşça kalın, sevgiyle kalın, bay bay.

0: CTH Mobilya sunar.
1: Saat 13.
2: Mobilya bizim işimiz.
3: Direksiyon başına geçme vakti geldi. Gümülcüne de ehliyet almanın en güvenilir yolu N-Drive sürücü kursu. Sürücü eğitmeni Neslihan Köse rehberliğinde sıfırdan araç ve motosiklet dersleriyle yollara güvenle çıkın. Sadece otomobil değil, N-Drive sürücü kursu, otomobil, motosiklet ve tüm profesyonel sınıflarda yanınızda. Adres: Nikolaus Zoidi 58. İletişim: 253 11 06 999 veya 698 82 97 905. N-Drive sizi geleceğe sürer.
4: HS Cars. Biz iddialıyız. Araba satışı ve kiralamada sizin istediğiniz arabayı sizin için getiriyoruz. Oto Galeri'de Avrupa ile Yunanistan'ı birleştirdik.
5: 0 kilometre yeni bir araba alırım.
4: HS Cars. Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika'dan istediğiniz arabayı size teslim ediyoruz. Veya sizin aldığınız arabanın nakliyesini yaparak evinize teslim ediyoruz.
5: Yeri toz dumana katarım, yolları
4: ayrıca Kavala ve Selanik havaalanlarına kiralık araç teslim edilir ve araçlar teslim alınır. Her bütçeye uygun araç mevcuttur. Artık HS Travel olarak Selanik, Sofya, İgumenica, Dedeağaç havalimanlarına 24 kişi kapasiteli minibüsle taşımacılığımız mevcuttur. Ayrıca geziler için de kiralık minibüslerimizle hizmetinizdeyiz. Bize ulaşabilmeniz için Almanya telefonu çift 049 176 81 46 05 09, Yunanistan telefonumuz 694 42 32 007 veya Gümülcine Yassıköy'deki galerimizden bizimle irtibata geçebilirsiniz.
5: Çekilin yoldan, bir bela geliyor.
4: İnternet sitemiz www.h-cars.com adresinden de hizmetinizdeyiz. HS Cars, Yassıköy, Komotini.
6: HS Cars.
7: Duydun mu? Duydun mu?
8: Neyi?
7: Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
9: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet, hem şehirlerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz.

hizmetleri artık Liv Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Liv Medico Dental Klinik, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali Merkez'de, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. +0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Liv Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.

0: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres: Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography. Özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
1: Odanızın rengi mi soldu? Puratex. Evinizin duvarı nem çekip küf mü yaptı? Puratex. Yoksa balkon direkleriniz mi karardı? Puratex.
2: Bunların hiçbirini dert edinmeyin. Gelin Sirkeli Köyü'ndeki boyacı Erdoğan'a evleriniz şenlensin Rotex kalitesiyle.
1: İç ve dış cephe boyalarının yanı sıra yağlı boya ve vernik çeşitleri olmak üzere 14 bin farklı renk bilgisayar ortamında sizlerin seçiminize sunuluyor.
2: Ayrıca mağazamızda hazır iç ve dış sıvalar, temizlik malzemeleri, her çeşit elektrikli iş aletleri, her boyda termosifonlar, mutfağınız için lavabolar ve sürmeli sürmesiz her çeşit havalıkları bulabilirsiniz.
1: Haftanın her günü bütün gün sizlere hizmet sunulmaktadır. Adres Sirkeli Köyü, telefon 25 310 61 303, GSM 697 682 40 10.
3: Ölürüm de ayrılamam ya senden, ölürüm.
4: Molla Cars Otogaleri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
5: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
4: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
5: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin, Molla Cars Otogaleri'de yok yok.
4: Güvenilir isim Molla Cars Otogaleri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
5: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Otogaleri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
4: Bizde yok yok.
5: Molla Cars Otogaleri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiya yolu üzeri 1. kilometrede.
4: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
6: Κούσογλου με Metamet. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Εργασίες επί χρήσης κονιαμάτων, είδη χρωμάτων, Durostick, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Υλικά βρύσης, τύπη σκαλών, γυψοσανίδες, υλικά και εργαλεία γυψοσανίδας. Φελιζόλ μονωτικά, καθαριστικά φάρμακα. Επίστρωση, σοβά, γυψοσανίδα, ελαιοχρωματισμοί. Διεύθυνση, Υψηλάντου 15, Κομωτινή. Τηλέφωνο 253-10-30-288 και 69-34-669-447. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Κούσογλου με Metamet.
7: Rodop Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
8: www.melissocomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
7: Rodop Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
8: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253-108-2070, 697-795-8753 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi, kaliteyi arayanların mekanı.

0: Yenilenen Ferrosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Ferrosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Ferrosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider. Mis gibi kokusu kalır. Ferrosum bilirsin.
1: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22490.

0: lezzetin ve eğlencenin buluşma noktası Taverna Platanos sizleri bekliyor. Müsellim köyünden Ergün'ün işlettiği Taverna Platanos'ta 25 yıllık deneyimin ustalığıyla hazırlanan enfes et yemekleri, taptaze balık çeşitleri ve birbirinden lezzetli salatalar sofranızı şenlendiriyor. Üstelik her çarşamba ve cuma akşamları canlı müzik keyfiyle eğlence dorukta. Dostlarınızla, ailenizle unutulmaz anlar yaşamak için doğru adres burası. Rezervasyon ve bilgi için hemen arayın 253-109-3144 694-083-02-06. Lezzet, müzik ve samimiyet bir arada. Taverna Platanos, Bulatköy'de sizleri bekliyor.
1: Hiç mi beni sevmedin?
2: Kuşoğlu, Mehmet Ahmet, yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Harç kaplama işleri, boya çeşitleri, Durostik, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Her türlü çeşme malzemeleri, merdiven çeşitleri, alçıpan, alçıpan malzemeleri ve aletleri, yalıtım strafor, felizol çeşitleri, ilgili temizlik ilaçları, mantolama, sıva, alçıpan, boya işleri. Adres İpsilandı 15, Komotini. Telefon 25310 302-88 cep telefonu 69346-69447 yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Kuşoğlu Mehmet Ahmet

0: odanızın rengi mi soldu? Puratex, evinizin duvarı nem çekip küf mü yaptı? Puratex, yoksa balkon direkleriniz mi karardı? Puratex.
1: Bunların hiçbirini dert edinmeyin. Gelin Sirkeli Köyü'ndeki boyacı Erdoğan'a evleriniz şenlensin Protex kalitesiyle.
0: İç ve dış cephe boyalarının yanı sıra yağlı boya ve vernik çeşitleri olmak üzere 14 bin farklı renk bilgisayar ortamında sizlerin seçiminize sunuluyor.
1: Ayrıca mağazamızda hazır iç ve dış sıvalar, temizlik malzemeleri, her çeşit elektrikli iş aletleri, her boyda termosifonlar, mutfağınız için lavabolar ve sürmeli sürmesiz her çeşit havalıkları bulabilirsiniz.
0: Haftanın her günü bütün gün sizlere hizmet sunulmaktadır. Adres Sirkeli Köyü, telefon 25 310 61 303, GSM 697.

0: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası, Gümülcine Otogarı, Kıtel.
1: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
0: İstanbul'dan kalkış saatleri
1: 12, 16.30 ve 22.
0: Telefon numaralarımız 25 310 36 515. Cep 69 42 81 93 87. Adres Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5 Yıldız.
2: Türkiye'den tüm ürünler tek mesaj ile kapınızda. Kadın erkek ve çocuk giyim, ev aksesuarları, avize, koltuk sehpa takımları, kahveler, bitkisel ürünler, otomobil yedek parça ve aksesuarlarıyla daha sayamadığımız birçok ürün. Siz ürün fotoğrafını gönderin, biz kapınıza kadar getirelim. İletişim için Instagram adresi istedigimkargomkapimda ve cep telefonumuz 69 09 79 96 50. İstediğim kargom kapımda.

0: Radyo City sunar. Saat 15.
1: İster solla, ister sollama. Ama sen gel yine de sollama. Trafik kurallarına riayet etmek aşk hayat kurtarır. Yeniden
2: Akdeniz. Hafta sonu geziye gidiyoruz. Ama iki arabaya sığmıyoruz. Ne yapacağız?
3: Dert etme. Çözüm çok kolay. Gümülcine'de N-Drive Rent A Car var. 9 kişilik araçları bile mevcut. Üstelik istersen şoförlü de kiralayabiliyorsun.
4: Siz planınızı yapın, gerisini bize bırakın. Her türlü araç kiralama, 7 ve 9 kişilik araçlar, uygun fiyatlar ve profesyonel hizmet için adres. N-Drive, Nikolaouzoidi 58, Komotin. Bilgi için. 253 11 06 999 veya 698 82 97 905. N-Drive sizi geleceğe sürer. Araç kiralama. Renta Car. Gecelerin
5: şehvetinden. HS Cars. Biz iddialıyız. Araba satışı ve kiralamada sizin istediğiniz arabayı sizin için getiriyoruz. Otogaleride Avrupa ile Yunanistan'ı birleştirdik.
6: 0 kilometre yeni bir araba alırım.
5: HS Cars. Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika'dan istediğiniz arabayı size teslim ediyoruz. Veya sizin aldığınız arabanın nakliyesini yaparak evinize teslim ediyoruz.
6: Yeri toz dumana katarım yolları.
5: Ayrıca Kavala ve Selanik havaalanlarına kiralık araç teslim edilir ve araçlar teslim alınır. Her bütçeye uygun araç mevcuttur. Artık HS Travel olarak Selanik, Sofya, İgumenica, Dedeağaç havalimanlarına 24 kişi kapasiteli minibüsle taşımacılığımız mevcuttur. Ayrıca geziler için de kiralık minibüslerimizle hizmetinizdeyiz. Bize ulaşabilmeniz için Almanya telefonu çift 049 176 81 46 05 09, Yunanistan telefonumuz 694 42 32 007 veya Gümülcine Yastıköy'deki galerimizden bizimle irtibata geçebilirsiniz.
6: Çekilin yoldan bir bela geliyor.
5: İnternet sitemiz www.hs-cars.com adresinden de hizmetinizdeyiz. HS Cars, Yastıköy, Komotini.
7: HS Cars.
8: Duydun mu? Duydun mu?
9: Neyi?
8: Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
10: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet hem şehirlerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693 725 44 04 adres Yuhanninon Kanarı 24 Gümülcine Çukur Kahve karşısı Eski Esat Orhan.
11: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Liv Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Liv Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali merkezde, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. +1 çift 0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Liv Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.

0: Biraz abi. Araba.
1: Nereye gençler?
2: Ekstra abi.
1: Atlayın.

0: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres: Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography. Özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
1: Odanızın rengi mi soldu? Protex. Evinizin duvarı nem çekip küf mü yaptı? Protex. Yoksa balkon direkleriniz mi karardı? Protex.
2: Bunların hiçbirini dert edinmeyin. Gelin Sirkeli Köyü'ndeki boyacı Erdoğan'a evleriniz şenlensin Protex kalitesiyle.
1: İç ve dış cephe boyalarının yanı sıra yağlı boya ve vernik çeşitleri olmak üzere 14 bin farklı renk bilgisayar ortamında sizlerin seçiminize sunuluyor.
2: Ayrıca mağazamızda hazır iç ve dış sıvalar, temizlik malzemeleri, her çeşit elektrikli iş aletleri, her boyda termosifonlar, mutfağınız için lavabolar ve sürmeli sürmesiz her çeşit havalıkları bulabilirsiniz.
1: Haftanın her günü bütün gün sizlere hizmet sunulmaktadır. Adres Sirkeli Köyü, telefon 25 310 61 303, GSM 697 682 40 10.
3: Ölürüm de ayrılamam ya senden, ölürüm.
4: Molla Cars Oto Galeri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
5: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
4: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
5: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin, Molla Cars Oto Galeri'de yok yok.
4: Güvenilir isim Molla Cars Oto Galeri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
5: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Oto Galeri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
4: Bizde yok yok.
5: Molla Cars Oto Galeri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiya yolu üzeri 1. kilometrede.
4: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
6: Rodo Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
7: www.melissocomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
6: Rodo Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
7: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253 108 20 70 697 795 87 53 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi. Kaliteyi arayanların mekanı. 0.

0: Yenilenen Ferrosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Ferrosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Ferrosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider, mis gibi kokusu kalır. Ferrosum bilirsin.
1: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22490.

0: Eğer adına çıksa, Tanrı'ya sığsa, kaderin olsa, benim gibi olmayacak.
1: Benim gibi olmayacak.

0: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası, Gümülcine Otogarı, Kıtel.
1: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
0: İstanbul'dan kalkış saatleri
1: 12, 16.30 ve 22.
0: Telefon numaralarımız 25 310 36 515. Cep 69 42 81 93 87. Adres Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5 yıl.

0: HS Cars. Biz iddialıyız. Araba satışı ve kiralamada sizin istediğiniz arabayı sizin için getiriyoruz. Oto Galeri'de Avrupa ile Yunanistan'ı birleştirdik.
1: 0 kilometre yeni bir araba alırım.
0: HS Cars. Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika'dan istediğiniz arabayı size teslim ediyoruz veya sizin aldığınız arabanın nakliyesini yaparak evinize teslim ediyoruz.
1: Yeri toz dumana katarım, yolları tıklım.
0: Ayrıca Kavala ve Selanik havaalanlarına kiralık araç teslim edilir ve araçlar teslim alınır. Her bütçeye uygun araç mevcuttur.
1: Yeri toz dumana katarım, yolları tıklım.
0: Artık HS Travel olarak Selanik, Sofya, İgumenica, Dedeağaç havalimanlarına 24 kişi kapasiteli minibüsle taşımacılığımız mevcuttur. Ayrıca geziler için de kiralık minibüslerimizle hizmetinizdeyiz. Bize ulaşabilmeniz için Almanya telefonu çift 049 176 81 46 05 09, Yunanistan telefonumuz 694 42 32 007 veya Gümülcine Yassıköy'deki galerimizden bizimle irtibata geçebilirsiniz. İnternet sitemiz www.hs-cars.com adresinden de hizmetinizdeyiz. HS Cars, Yassıköy, Komotini.
2: HS Cars.
3: Duydun mu? Duydun mu?
4: Neyi?
3: Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
5: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet hem şehirlerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693-725-44-04 adres Yuhannenon Kanarı 24, Gümülcine, Çukur Kahve Karşısı, Eski Esat Orhan.
6: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali merkezde, pazar yerinde. Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali merkezde, pazar yerinde.

0: Siz de birinci elden araba veya traktör aküsü almak ister misiniz? O zaman Doğru Fabrikalar bölgesinde bulunan Rekor Akü Üretme Fabrikası'na. Kapalı tip araba, kamyon, traktör, otobüs, tekne, Clark ve fotovoltaik tesisleri için aküler. Ayrıca Alman Varta marka akülerinde yetkili bölge dağıtıcısı. Kendi bölgesini destekleyen, kendi insanına iş imkanı sağlayan bir fabrika. Tarla işlerinin başlangıcında akünüz sizi yolda bırakmasın. Ömrü bir kat daha artsın. Unutmayın, fabrika telefon 25 310 98 704. Bu fırsatı siz de gerektiği gibi değerlendirin, bizden söylemesi. Rekor Akü Fabrikası Trilorio Kafkasköy girişindeki yoldan 300 metre ileride sanayi bölgesinde.
1: Haziran'ın 15'ine kadar 180 kWh batarya fabrikadan alındığında KDV ile birlikte sadece 130 Euro'dan satışta.

0: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres: Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography. Özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
1: Molla Cars Auto Galeri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
2: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
1: Herkesin zevkine uygun, her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
2: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin, Molla Cars Auto Galeri'de yok yok.
1: Güvenilir isim Molla Cars Auto Galeri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
2: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Auto Galeri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
1: Bizde yok yok.
2: Molla Cars Auto Galeri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiya yolu üzeri 1. kilometrede.
1: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
3: Κούσο γλου με Metamet. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Εργασίες επί χρήσης κονιαμάτων, είδη χρωμάτων, Duro Stick, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Υλικά βρύσης, τύποι σκαλών, γυψοσανίδες, υλικά και εργαλεία γυψοσανίδας. Φελιζόλ μονωτικά, καθαριστικά φάρμακα. Επίστρωση. Σοβά, γυψοσανίδα, ελαιοχρωματισμοί. Διεύθυνση. Υψηλάντου 15, Κομωτινή. Τηλέφωνο 253-10-30-288 και 69-34-669-447. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Κούσο γλου με Metamet.
0: Türkiye'den tüm ürünler tek mesaj ile kapınızda. Kadın, erkek ve çocuk giyim, ev aksesuarları, avize, koltuk sehpa takımları, kahveler, bitkisel ürünler, otomobil yedek parça ve aksesuarlarıyla daha sayamadığımız birçok ürün. Siz ürün fotoğrafını gönderin, biz kapınıza kadar getirelim. İletişim için Instagram adresi istedigimkargomkapimda ve cep telefonumuz 69 09 79 96 50. İstediğimkargomkapimda.
4: Rodop Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
5: www.melissocomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
4: Rodop Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
5: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253-108-2070, 697-795-8753 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi, kaliteyi arayanların mekanı 02...

0: Yenilenen Perosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Perosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Perosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider. Mis gibi kokusu kalır. Perosum bilirsin.
1: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22490.

0: Radyo City sunar. Saat 18.
1: Sayın sürücüler, ilk yardım konularına önem verin. Unutmayın ki bir gün hayat kurtarabilirsiniz.
2: Lezzetin ve eğlencenin buluşma noktası Taverna Platanos sizleri bekliyor. Müsellim köyünden Ergün'ün işlettiği Taverna Platanos'ta 25 yıllık deneyimin ustalığıyla hazırlanan enfes et yemekleri, taptaze balık çeşitleri ve birbirinden lezzetli salatalar sofranızı şenlendiriyor. Üstelik her çarşamba ve cuma akşamları canlı müzik keyfiyle eğlence dorukta. Dostlarınızla, ailenizle unutulmaz anlar yaşamak için doğru adres burası. Rezervasyon ve bilgi için hemen arayın 253 109 31 44 694 083 02 06. Lezzet, müzik ve samimiyet bir arada. Taverna Platanos, Bulatköy'de sizleri bekliyor.
3: Hiç mi beni sevdim?
4: Aşk yeniden Akdeniz.
5: Hafta sonu geziye gidiyoruz ama iki arabaya sığmıyoruz. Ne yapacağız?
2: Dert etme, çözüm çok kolay. Gümülcine'de N-Drive Rent A Car var. 9 kişilik araçları bile mevcut. Üstelik istersen şoförlü de kiralayabiliyorsun.
6: Siz planınızı yapın, gerisini bize bırakın. Her türlü araç kiralama, 7 ve 9 kişilik araçlar, uygun fiyatlar ve profesyonel hizmet için adres. N-Drive, Nikolaou Zoidi 58, Komotin. Bilgi için 253 11 06 999 veya 698 82 97 905. N-Drive sizi geleceğe sürer. Araç kiralama, rent a car. Gecelerin şehveti.
7: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali merkezde, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. Çift 0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Live Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.
8: Market Molla. Yeni yerinde siz değerli müşterilerine hizmet vermeye devam ediyor. Her gün taze sebze ve meyve, süt ve süt ürünleri, dondurulmuş gıdalar. Taze ekmek, kuru yemiş, kurabiye. İkramlık şuruplu tatlılar ve temizlik malzemeleri. Kısaca evinizin tüm ihtiyaçlarını karşılayabileceğiniz adres. Market Molla. Cep yakmayan fiyatlar ve güler yüzlü hizmet anlayışıyla siz değerli müşterilerimizi. Leoforos İron 125 Yeni Yolun Sonu Kilisenin Karşısında bekliyoruz. Gümülcine içi ve yakın köylere siparişler adrese teslim edilir. Sabah 7, akşam 11'e kadar açığız. Telefon numaralarımız 699 40 57 105 ve 694 540 18 67. Market Molla.

bana. Sen benim ellerinden tutabildiğim, yanağını okşayabildiğim, sarılıp ağlayabildiğim sevgilim, dostum, sırdaşım, biricik sevdamdın. Ayrılık unutanlara mahsus, ben seni unutamadım ki. Ben senden ayrılamadım ki. Yıllar, yıllar neleri götürdü özünden, neleri unuttu yüreğin. Sele mi kapıldın yoksa İstanbul yamacında? Söyle, söyle suçumuz ne?

0: odanızın rengi mi soldu? Protex, evinizin duvarı nem çekip küf mü yaptı? Protex, yoksa balkon direkleriniz mi karardı? Protex.
1: Bunların hiçbirini dert edinmeyin. Gelin Sirkeli Köyü'ndeki boyacı Erdoğan'a evleriniz şenlensin Protex kalitesiyle.
0: İç ve dış cephe boyalarının yanı sıra yağlı boya ve vernik çeşitleri olmak üzere 14 bin farklı renk bilgisayar ortamında sizlerin seçiminize sunuluyor.
1: Ayrıca mağazamızda hazır iç ve dış sıvalar, temizlik malzemeleri, her çeşit elektrikli iş aletleri, her boyda termosifonlar, mutfağınız için lavabolar ve sürmeli sürmesiz her çeşit havalıkları bulabilirsiniz.
0: Haftanın her günü bütün gün sizlere hizmet sunulmaktadır. Adres Sirkeli Köyü, telefon 25 310 61 303, GSM 697

0: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası, Gümülcine Otogarı, Kıtel.
1: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
0: İstanbul'dan kalkış saatleri
1: 12, 16.30 ve 22.
0: Telefon numaralarımız 25 310 36 515. Cep 69 42 81 93 87. Adres Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5 yıl.

0: direksiyon başına geçme vakti geldi. Gümülcine de ehliyet almanın en güvenilir yolu N-Drive sürücü kursu. Sürücü eğitmeni Neslihan Köse rehberliğinde sıfırdan araç ve motosiklet dersleriyle yollara güvenle çıkın. Sadece otomobil değil, N-Drive sürücü kursu, otomobil, motosiklet ve tüm profesyonel sınıflarda yanınızda. Adres: Nikolaozoide 58. İletişim: 253 11 06 999 veya 698 82 97 905. N-Drive sizi geleceğe sürer.
1: HS Cars. Biz iddialıyız. Araba satışı ve kiralamada sizin istediğiniz arabayı sizin için getiriyoruz. Oto Galeri'de Avrupa ile Yunanistan'ı birleştirdik.
2: 0 kilometre yeni bir araba alırım.
1: HS Cars. Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika'dan istediğiniz arabayı size teslim ediyoruz. Veya sizin aldığınız arabanın nakliyesini yaparak evinize teslim ediyoruz.
2: Yeri toz dumana katarım, yolları
1: ayrıca Kavala ve Selanik havaalanlarına kiralık araç teslim edilir ve araçlar teslim alınır. Her bütçeye uygun araç mevcuttur. Artık HS Travel olarak Selanik, Sofya, İgumenica, Dedeağaç havalimanlarına 24 kişi kapasiteli minibüsle taşımacılığımız mevcuttur. Ayrıca geziler için de kiralık minibüslerimizle hizmetinizdeyiz. Bize ulaşabilmeniz için Almanya telefonu çift 049 176 81 46 05 09, Yunanistan telefonumuz 694 42 32 007 veya Gümülcine Yastıköy'deki galerimizden bizimle irtibata geçebilirsiniz.
2: Çekilin yoldan, bir bela geliyor.
1: İnternet sitemiz www.hs-cars.com adresinden de hizmetinizdeyiz. HS Cars, Yastıköy, Komotini.
3: Kuşoğlu, Mehmet Ahmet, yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Harç kaplama işleri, boya çeşitleri, Durostik, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Her türlü çeşme malzemeleri, merdiven çeşitleri, alçıpan, alçıpan malzemeleri ve aletleri, yalıtım strafor, felizol çeşitleri, ilgili temizlik ilaçları, mantolama, sıva, alçıpan, boya işleri. Adres İpsilandı 15, Komotini. Telefon 25310 302-88, cep telefonu 69346 69447. Yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Kuşoğlu Mehmet Ahmet.
4: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
5: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali merkezde, pazar yerinde. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali merkezde.

0: Efendim? Ne diyorsun?
1: Hadi ama eve gidelim.
0: Ya Allah aşkına bir sus be, sus kızım ya. Hemen geliyorum, hemen geliyorum. İlk uçakla oradayım.
2: Ya anlatsana,
0: İşler karıştı,
2: ne oldu?
0: Sonra anlatırım.
2: Peki kuzenin ne olacak?
0: Kuzenim sana emanet. 3 güne gelirim.
2: Sen ne yapacaksın 3 gün?
1: Artık burada kalırım. Hı?

0: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres: Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography. Özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
1: Molla Cars Auto Galeri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
2: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
1: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
2: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin. Molla Cars Auto Galeri'de yok yok.
1: Güvenilir isim Molla Cars Auto Galeri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
2: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Auto Galeri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
1: Bizde yok yok.
2: Molla Cars Auto Galeri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiya yolu üzeri 1. kilometrede.
1: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
0: Türkiye'den tüm ürünler tek mesaj ile kapınızda. Kadın, erkek ve çocuk giyim, ev aksesuarları, avize, koltuk sehpa takımları, kahveler, bitkisel ürünler, otomobil yedek parça ve aksesuarlarıyla daha sayamadığımız birçok ürün. Siz ürün fotoğrafını gönderin, biz kapınıza kadar getirelim. İletişim için Instagram adresi istedigimkargomkapimda ve cep telefonumuz 69 09 79 96 50. İstediğim kargom kapımda.
3: Rodop Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
4: www.melisokomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
3: Rodop Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
4: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253 108 20 70 697 795 87 53 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi. Kaliteyi arayanların mekanı. 0-

0: Lezzetin ve eğlencenin buluşma noktası Taverna Platanos sizleri bekliyor. Müsellim köyünden Ergün'ün işlettiği Taverna Platanos'ta 25 yıllık deneyimin ustalığıyla hazırlanan enfes et yemekleri, taptaze balık çeşitleri ve birbirinden lezzetli salatalar sofranızı şenlendiriyor. Üstelik her çarşamba ve cuma akşamları canlı müzik keyfiyle eğlence dorukta. Dostlarınızla, ailenizle unutulmaz anlar yaşamak için doğru adres burası. Rezervasyon ve bilgi için hemen arayın 253 109 31 44 694 083 02 06. Lezzet, müzik ve samimiyet bir arada. Taverna Platanos, Bulatköy'de sizleri bekliyor. Hiç mi beni sevmedin?
1: Direksiyon başına geçme vakti geldi. Gümülcine de ehliyet almanın en güvenilir yolu N-Drive sürücü kursu. Sürücü eğitmeni Neslihan Köse rehberliğinde sıfırdan araç ve motosiklet dersleriyle yollara güvenle çıkın. Sadece otomobil değil, N-Drive sürücü kursu otomobil, motosiklet ve tüm profesyonel sınıflarda yanınızda. Adres: Nikolaus Zoidi 58. İletişim: 253 11 06 999 veya 698 82 97 905. N-Drive sizi geleceğe sürer.
2: Εμπορία και εισαγωγή μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Malusis Cars. Έχουμε στη διάθεσή σας τα καλύτερα επιλεγμένα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Ετοιμοπαράδοτα που συνοδεύονται από εγγύηση και σχολαστικό έλεγχο. Όταν λέμε τα καλύτερα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, το εννοούμε, μα πάνω απ' όλα μπορούμε να το εγγυηθούμε. Μπορούμε να σας φέρουμε, κατόπιν παραγγελίας, οποιαδήποτε μάρκα αυτοκινήτου επιθυμείτε. Malusis Cars. Ανακαλύψτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα που ταιριάζουν στο budget σας. Malusis Cars, με τις καλύτερες τιμές. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6959 383 097.
3: Siz de birinci elden araba veya traktör aküsü almak ister misiniz? O zaman Doğru Fabrikalar bölgesinde bulunan Rekor Akü Üretme Fabrikası'na. Kapalı tip araba, kamyon, traktör, otobüs, tekne, Clark ve fotovoltaik tesisleri için aküler. Ayrıca Alman Varta marka akülerinde yetkili bölge dağıtıcısı. Kendi bölgesini destekleyen, kendi insanına iş imkanı sağlayan bir fabrika. Tarla işlerinin başlangıcında akünüz sizi yolda bırakmasın. Ömrü bir kat daha artsın. Unutmayın, fabrika telefon 25 310 98 704. Bu fırsatı siz de gerektiği gibi değerlendirin, bizden söylemesi. Rekor Akü Fabrikası Trilorio Kafkasköy girişindeki yoldan 300 metre ileride sanayi bölgesinde.
0: Haziran'ın 15'ine kadar 180 kWh batarya fabrikadan alındığında KDV ile birlikte sadece 130 Euro'dan satışta.

0: odanızın rengi mi soldu? Puratex. Evinizin duvarı nem çekip küf mü yaptı? Puratex. Yoksa balkon direkleriniz mi karardı? Puratex.
1: Bunların hiçbirini dert edinmeyin. Gelin Sirkeli Köyü'ndeki boyacı Erdoğan'a evleriniz şenlensin Rotex kalitesiyle.
0: İç ve dış cephe boyalarının yanı sıra yağlı boya ve vernik çeşitleri olmak üzere 14 bin farklı renk bilgisayar ortamında sizlerin seçiminize sunuluyor.
1: Ayrıca mağazamızda hazır iç ve dış sıvalar, temizlik malzemeleri, her çeşit elektrikli iş aletleri, her boyda termosifonlar, mutfağınız için lavabolar ve sürmeli sürmesiz her çeşit havalıkları bulabilirsiniz.
0: Haftanın her günü bütün gün sizlere hizmet sunulmaktadır. Adres Sirkeli Köyü, telefon 25 310 61 303, GSM 697

0: HS Cars. Biz iddialıyız. Araba satışı ve kiralamada sizin istediğiniz arabayı sizin için getiriyoruz. Oto Galeri'de Avrupa ile Yunanistan'ı birleştirdik.
1: 0 kilometre yeni bir araba alırım.
0: HS Cars. Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika'dan istediğiniz arabayı size teslim ediyoruz veya sizin aldığınız arabanın nakliyesini yaparak evinize teslim ediyoruz.
1: Yeri toz dumana katarım yollar.
0: Ayrıca Kavala ve Selanik havaalanlarına kiralık araç teslim edilir ve araçlar teslim alınır. Her bütçeye uygun araç mevcuttur.
1: Yeri toz dumana katarım yollar.
0: Artık HS Travel olarak Selanik, Sofya, İgumenica, Dede Ağaç havalimanlarına 24 kişi kapasiteli minibusla taşımacılığımız mevcuttur. Ayrıca geziler için de kiralık minibüslerimizle hizmetinizdeyiz. Bize ulaşabilmeniz için Almanya telefonu çift 049 176 81 46 05 09, Yunanistan telefonumuz 694 42 32 007 veya Gümülcine Yassıköy'deki galerimizden bizimle irtibata geçebilirsiniz.
1: Çekilin yoldan, bir bela geliyor.
0: İnternet sitemiz www.hs-cars.com adresinden de hizmetinizdeyiz. HS Cars, Yassıköy, Komotini.
2: Duydun mu? Duydun mu?
3: Neyi?
2: Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
4: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet, hem şehirlerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693 725 44 04 adres Yuhannilon Kanarı 24 Gümülcine Çukur Kahve karşısı Eski Esat Orhan.
5: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali merkezde, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. Çift 0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Live Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.

bir şeyler var. Alışkınım vurgunlara, susamadım susamadım.

açık olsun.

Arkadaş, nefes almak, unutulmak, inan bana, yok olmak. Söyle aşkım senden uzak, ne fark

0: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres: Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography. Özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
1: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası: Gümülcine Otogarı, Kıtel.
2: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
1: İstanbul'dan kalkış saatleri:
2: 12, 16.30 ve 22.
1: Telefon numaralarımız: 25 310 36 515. Cep: 69 42 81 93 87. Adres: Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5 Yıldız.
3: Molla Cars Oto Galeri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
4: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
3: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
4: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin, Molla Cars Oto Galeri'de yok yok.
3: Güvenilir isim Molla Cars Oto Galeri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
4: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Oto Galeri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
3: Bizde yok yok.
4: Molla Cars Oto Galeri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiya yolu üzeri 1. kilometrede.
3: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
0: Türkiye'den tüm ürünler tek mesaj ile kapınızda. Kadın, erkek ve çocuk giyim, ev aksesuarları, avize, koltuk sehpa takımları, kahveler, bitkisel ürünler, otomobil yedek parça ve aksesuarlarıyla daha sayamadığımız birçok ürün. Siz ürün fotoğrafını gönderin, biz kapınıza kadar getirelim. İletişim için Instagram adresi istedigimkargomkapimda ve cep telefonumuz 69 09 79 96 50. İstediğim kargom kapımda.
5: Rodop Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
6: www.melissocomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
5: Rodop Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
6: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253 108 2070 697 795 8753 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi. Kaliteyi arayanların mekanı 02.

0: Yenilenen Perosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Perosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Perosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider. Mis gibi kokusu kalır. Perosum bilirsin.
1: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22490.

0: Radyo City sunar. Saat 22.
1: Geçiş üstünlüğü olan araçların duyulur ya da görülür işaretini alınca yolun sağına yanaşarak durunuz. Bu araçlar geçmeden hareket etmeyiniz.
2: Lezzetin ve eğlencenin buluşma noktası Taverna Platanos sizleri bekliyor. Müsellim köyünden Ergün'ün işlettiği Taverna Platanos'ta 25 yıllık deneyimin ustalığıyla hazırlanan enfes et yemekleri, taptaze balık çeşitleri ve birbirinden lezzetli salatalar sofranızı şenlendiriyor. Üstelik her çarşamba ve cuma akşamları canlı müzik keyfiyle eğlence dorukta. Dostlarınızla, ailenizle unutulmaz anlar yaşamak için doğru adres burası. Rezervasyon ve bilgi için hemen arayın 253-109-3144 694-083-02-06. Lezzet, müzik ve samimiyet bir arada. Taverna Platanos, Bulatköy'de sizleri bekliyor. Hiç mi beni
3: Siz de birinci elden araba veya traktör aküsü almak ister misiniz? O zaman Doğru Fabrikalar bölgesinde bulunan Rekor Akü Üretme Fabrikası'na. Kapalı tip araba, kamyon, traktör, otobüs, tekne, Clark ve fotovoltaik tesisleri için aküler. Ayrıca Alman Varta marka akülerinde yetkili bölge dağıtıcısı. Kendi bölgesini destekleyen, kendi insanına iş imkanı sağlayan bir fabrika. Tarla işlerinin başlangıcında akünüz sizi yolda bırakmasın. Ömrü bir kat daha artsın. Unutmayın. Fabrika telefon 25 310 98 704. Bu fırsatı siz de gerektiği gibi değerlendirin, bizden söylemesi. Rekor Akü Fabrikası Trilorio Kafkasköy girişindeki yoldan 300 metre ileride sanayi bölgesinde.
2: Haziran'ın 15'ine kadar 180 kWh batarya fabrikadan alındığında kadeve ile birlikte sadece 130 Euro'dan satışta.

0: odanızın rengi mi soldu? Protex, evinizin duvarı nem çekip küf mü yaptı? Protex, yoksa balkon direkleriniz mi karardı? Protex.
1: Bunların hiçbirini dert edinmeyin. Gelin Sirkeli Köyü'ndeki boyacı Erdoğan'a evleriniz şenlensin Protex kalitesiyle.
0: İç ve dış cephe boyalarının yanı sıra yağlı boya ve vernik çeşitleri olmak üzere 14 bin farklı renk bilgisayar ortamında sizlerin seçiminize sunuluyor.
1: Ayrıca mağazamızda hazır iç ve dış sıvalar, temizlik malzemeleri, her çeşit elektrikli iş aletleri, her boyda termosifonlar, mutfağınız için lavabolar ve sürmeli sürmesiz her çeşit havalıkları bulabilirsiniz.
0: Haftanın her günü bütün gün sizlere hizmet sunulmaktadır. Adres Sirkeli Köyü, telefon 25 310 61 303, GSM 697.

seni ben. Aramıyorsan beni, biraz da bildiğinden. Seni istediğimi arıyorsam seni ben.

0: Photo City sunar.
1: Saat 23.
2: Photo City. Hayatın her anında yanınızda.
3: HS Cars. Biz iddialıyız. Araba satışı ve kiralamada sizin istediğiniz arabayı sizin için getiriyoruz. Otogaleride Avrupa ile Yunanistan'ı birleştirdik.
4: 0 kilometre yeni bir araba alırım.
3: HS Cars. Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika'dan istediğiniz arabayı size teslim ediyoruz. Veya sizin aldığınız arabanın nakliyesini yaparak evinize teslim ediyoruz.
4: Yeri toz dumana katarım yolları.
3: Ayrıca Kavala ve Selanik havaalanlarına kiralık araç teslim edilir ve araçlar teslim alınır. Her bütçeye uygun araç mevcuttur. Artık HS Travel olarak Selanik, Sofya, İgumenica, Dedeağaç havalimanlarına 24 kişi kapasiteli minibüsle taşımacılığımız mevcuttur. Ayrıca geziler için de kiralık minibüslerimizle hizmetinizdeyiz. Bize ulaşabilmeniz için Almanya telefonu çift 049 176 81 46 05 09, Yunanistan telefonumuz 694 42 32 007 veya Gümülcine Yassıköy'deki galerimizden bizimle irtibata geçebilirsiniz.
4: Çekilin yoldan bir bela geliyor.
3: İnternet sitemiz www.hs-cars.com adresinden de hizmetinizdeyiz. HS Cars, Yassıköy, Komotini.
5: Kuşoğlu, Mehmet Ahmet, yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Harç kaplama işleri, boya çeşitleri, Durostik, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Her türlü çeşme malzemeleri, merdiven çeşitleri, alçıpan, alçıpan malzemeleri ve aletleri, yalıtım strafor, felizol çeşitleri, ilgili temizlik ilaçları, mantolama, sıva, alçıpan, boya işleri. Adres İpsilandı 15, Komotini. Telefon 25310 302-88, cep telefonu 69346 69447. Yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Kuşoğlu Mehmet Ahmet.
6: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
7: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet hem şehirlerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693 725 44 04 adres Yuhannelon Kanarı 24 Gümülcine Çukur Kahve karşısı Eski Esat Orhan.
8: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Liv Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Liv Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali Merkez'de, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. +0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Liv Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.

0: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres: Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography. Özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
1: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası: Gümülcine Otogarı, Kıtel.
2: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
1: İstanbul'dan kalkış saatleri:
2: 12, 16.30 ve 22.
1: Telefon numaralarımız: 25 310 36 515. Cep: 69 42 81 93 87. Adres: Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5 Yıldız.
0: Türkiye'den tüm ürünler tek mesaj ile kapınızda. Kadın, erkek ve çocuk giyim, ev aksesuarları, avize, koltuk sehpa takımları, kahveler, bitkisel ürünler, otomobil yedek parça ve aksesuarlarıyla daha sayamadığımız birçok ürün. Siz ürün fotoğrafını gönderin, biz kapınıza kadar getirelim. İletişim için Instagram adresi istedigimkargomkapimda ve cep telefonumuz 69 09 79 96 50. İstediğim kargom kapımda.

0: Yenilenen Perosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Perosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Perosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider. Mis gibi kokusu kalır. Perosum bilirsin.
1: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22 490.
0: Perosum bilirsin.

0: Radyo City sunar. Saat 24.
1: Gençler, uyuşturucu öldürür. Uzak durun.
2: Lezzetin ve eğlencenin buluşma noktası Taverna Platanos sizleri bekliyor. Müsellim köyünden Ergün'ün işlettiği Taverna Platanos'ta 25 yıllık deneyimin ustalığıyla hazırlanan enfes et yemekleri, taptaze balık çeşitleri ve birbirinden lezzetli salatalar sofranızı şenlendiriyor. Üstelik her çarşamba ve cuma akşamları canlı müzik keyfiyle eğlence dorukta. Dostlarınızla, ailenizle unutulmaz anlar yaşamak için doğru adres burası. Rezervasyon ve bilgi için hemen arayın 253-109-3144 694-083-02-06. Lezzet, müzik ve samimiyet bir arada. Taverna Platanos, Bulatköy'de sizleri bekliyor.
3: Hiç mi beni sevmedin?
4: HS Cars. Biz iddialıyız. Araba satışı ve kiralamada sizin istediğiniz arabayı sizin için getiriyoruz. Otogaleride Avrupa ile Yunanistan'ı birleştirdik.
5: 0 kilometre yeni bir araba alırım.
4: HS Cars. Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika'dan istediğiniz arabayı size teslim ediyoruz. Veya sizin aldığınız arabanın nakliyesini yaparak evinize teslim ediyoruz.
5: Yeri toz dumana katarım, yollar
4: ayrıca Kavala ve Selanik havaalanlarına kiralık araç teslim edilir ve araçlar teslim alınır. Her bütçeye uygun araç mevcuttur. Artık HS Travel olarak Selanik, Sofya, İgumenica, Dedeağaç havalimanlarına 24 kişi kapasiteli minibüsle taşımacılığımız mevcuttur. Ayrıca geziler için de kiralık minibüslerimizle hizmetinizdeyiz. Bize ulaşabilmeniz için Almanya telefonu çift 049 176 81 46 05 09, Yunanistan telefonumuz 694 42 32 007 veya Gümülcine Yassıköy'deki galerimizden bizimle irtibata geçebilirsiniz.
5: Çekilin yoldan, bir bela geliyor.
4: İnternet sitemiz www.hs-cars.com adresinden de hizmetinizdeyiz. HS Cars, Yassıköy, Komotini.

0: Radyo City sunar. Saat 2.
1: Sayın sürücüler, ilk yardım konularına önem verin. Unutmayın ki bir gün hayat kurtarabilirsiniz.

Ich bin der Herr Stimme, langsam.